0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu sahibimizde hazım kılıç sistemisinin kıyarışı kandak signallarını çıkırdı o degen mazmunda sözləp berimiz. Yaşının çoğayışıga ägişip, bazı kişiler özünün açıq, tuzluq tämge intiladigan bolup kalganlıqını, daim işki kapam yesala toyup ketidiganlıqını, daim mäydisi etişip, açıq su yanıdiganlıqını bayqışı mümkin. Tamak yegendeki bu küçük özgürüşle hazım kılış sistemisinin asta-asta kıyırgalıqının şifadısı buluşu mümkün. Hazım kılış sistemisi yemeklikini adam bedeni ihtiyaclık bolgan her xil ozuqluq maddalarga aylandırıdı. Hem de yemeklik kaldıqlarını çıkırıp taşlaydı. Onun iktidarı yaşının çoğayışıga ägişip çekinidi. Lekin her qaysi azalanın kıyırış vaqti pärqlanıdı. Eğiz boşluğu yutkuncak 40 yaştan başlap kereydi. Aşkazan astı bezinin acırtıp çıkırış ıqtidari 50 yaştan başlap acızışkı başlaydı. Lekin aşkazan astı bezi ve enchiki üçeyinin acırtıp çıkırış ıqtidari küşlük bolğaşka onun kereşi adam bedenige ancı çoğun təsir körsetmeydi. 55 yaştan başlap körlüdüğün aşkazan üçey yollarının hareket ıqtidari tövelleşinin yaşanğallağı bolğan təsiri ən körnerlik boludu. Bu, kızıl öngeç, aşkazan ve çoğun üçeyini öz içige alıdı. Ciger 70 yaştan başlap eğirliği yaşının çoğun işiği ägişip yenikleydi. 80 yaşı kirgende cigerinin eğirliği təkminen 4'ten 1 kısım tövelleydi. Ciger doğru enziminin aktifliği ve yetekleşçallığı tövelleydi. Hazım kılış sistemisinin kıyırışı tamak yeştiği bazı enchiki halkalarga yoşurungan boludu. 1. Täm sezgüsü özgürüp, açık tuzluq tämge intiladigan bolup kalıdı. Yaşının çoğayışıga ägişip, eğiz boşluğu şillik pärdisi, tıl qatarlıq toqulumla yegilip, täm sezgüsünün ıqtidari tabii çekinidi. Yeni tuğulgan bu vaqlada təxminen 10 min täm sezgüsü boludu. Ama qeyrganda bu san azayıp, 3 mindin tövallap ketişi mümkün. Tədqiqatı körüstülüşçe, 60 yaştan aşkan yaşan qallanın aş tuzuğa bolğan sezgü çək kımeti yaşlarının gidin 2,2 hessisi toğır geledigen. Bu ulanın teximi köp tuz qobul kılgalındıla, andın yaşlarga oxşaş täm sezgüsünün qıdıqlışıgı erişeleydiğallıqıdın derek berudu. Fiziologiyelik özgürüştün başka, kan besimini tövallat küçü doğrula, kan şekerini tövallat küçü doğrula, hamışlıqı karşı doğrula, antibiyotiklamu täm sezimining çekinişini keltürüp çıkarışı mümkün. Şikinci, iştihası tutulup, işki kapam yesala toyup kalıdı. Bazı kişiler məlum yaşkı barğanda, özünün nemili yesa tetim aydıqallıqı. İlgiri en tayin yaxşı görüldüğün yemekliklerini mu, yesi mu, məzisi kalmağalıqını bayqaydı. Hatta iştihasızlık, tamak mıqtari azayıp getiş qatarlıq əhvallar görüldü. Bunun səbəbi şu ki, yaşan qallarının aşqazınının sığdırış xarakterlik keniş ıqtidari nacarlışıp, aşqazanının lömüldəş və boşitiş ıqtidari tövəlləb, daim qorsaq köpüş, baldır toyuş qatarlıq alamətlər görüldü. Onun başka, çiş kemtik buluş, puraş sezimi ve körüş kuvveti tövelleş qatarlıqlarımı iştihağa təsir görüstüb, yemeklikten qobul kılın işini azaydıb, ozuqluq yetişmesliğini keltürüp çıxırıdı. Teximo, dikkat kılışkı tegişlik eşu ki, bir kısım yaşanğalla uzaq müddət tamak təmini bilmeslik səbəbidin tamak yeyiş təşvişige petip kalıdı. Şunun bilen, iştihası tutulgan sıri yegüsü kelmeslik, ozuqluq kımeti şunca nacar buluştak yaman süpetlik aylını şekillenudu. 3. Yutuş ıqtidari tövallap tamak yegende asan turup kalıdı. Yaşının çoğayışıga ägişip, şölgeyinin acırılıp çıkış mıqtari azıydı. Onun üstüne yutkuncak muskullarının hareketi de qeyreş yaki maslaşmaslıq əhvalları körlüdü. Şuna bir nersi yegende asalla geliği turup kalıdı.
Çaynaş muskulları ve eğiz yutkunçak muskullarının ıktidarı acizlap ketkeşke, 30%'ten 40% kiçi bolgan çoğun yaşlıq yaşanğallada yutuş normalsızlıqı körlüdü. Bunun da su işkende qiqilip ketiş, hata sümür veliş qatarlıq alametler körlüdü. Yaşanğalladı körlüdüğen hazım kılış, her xil hazım kılış sistemisi biyaramlıqını köp hallada qeriş, kesellik, dora, psikika ve muhit qatarlıq universal amınlar keltürüp çıxırıdı.

0: aldını eliş, sağlamlıqını ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilə birlikte sağlamlıqını ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kuz kunlari tushdan keyin odamni texmo oson mugdab, mugdak besib qoladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan sağlamlık addi hareketi, çüştün keyin mügdep kalğanda ornadın turup kerilip, andın sırtkı çıkıp nefes eliş. 8-ci ayının ahırıda adamın biologiyelik sayıdi teki yazdaki haletten özgermeyen bolsımı, lekin tağının yoruşi yazdakiden keyin bolğaşka, beden his kılgan yorukluk signali özgirip, ritimde hatalıq körülüşke başlaydı. Onun üstüge bu pəsildə iştihası əsliki kilişki başlaydı. Çüşlük damağını yazdakidin köp yaydı. Həzim kiliş sistemisi teximu köp qanının xizmət kilişiğa muhtaj boludu. Çoğun mığının qan bilən təminlişi nisbətən azlap uyqısı asan kilidu. Olturğan sıri uyqınız kilidu. Çünki qanının aylını sürəti astılap karbon tüt oksid bədəndə yığılıp qalıdı. Çoğun mığa aram eliş vaxtı bol diye degene signalini qobıl qılıdı. Çüştün keyin uyqısı kelgende ornadan turup, iki kolunu yukarıya sozup, andın on sol iki tarafki egimiz. Şunun bilen bile, putunun uçıda dastap, birine çıkayım çoğunkur nefes alımız. Andın deri zeyniğe ya ki sırtkı çıkıp, burnumuz bilen çoğunkur nefes elip, eğizimiz bilen asta nefes çıkırıp, üç kıytımdan beş kıytımgıcı işleyimiz. Soğuk hava üçlük nervini gıdıqlap, uygunuş seviyesini yukarı götürüdü. Belini sozganda, omurtka arteriyasının kan bilen təminlenişini yaxşılap, çoğunmağa oksigen toluqlaydı. Çüştün keyin bək uyqısı kilip ketkende kes kılganda ornadın turup kerilip, yani bir neç qitim sap havadın nəpəs alsa, düm yetip 5 minut uxlığandın mu bəkrek səgək boludu. Hürmətlik radio anlıqıcılar, Әмде Автоном районымыздыке 16 шәһәрнең һава райыдан мәгълүмат бирәбез. Үрүмчедә һава булутлык булып кийин эҗилде. Температура 18дан 27 Цельсия градусыгача. Алтайда һава очык булып өткенче ямгыр ягыды. Температура 14дан 20 Цельсия градусыгача. Чөчәктә һава булутлык булып кийин эҗилде. Температура 14дан 27 Цельсия градусыгача. Qoljida hava ochiq, temperatura 18dan 31 Selsiya gradusgacha. Portalada hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 15dan 29 Selsiya gradusgacha. Qaramayda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 16dan 30 Selsiya gradusgacha. Kuytunda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutli bo'ladi. Temperatura 15dan 30 Selsiya gradusgacha. Şehanzada ötkünce yağmur yağıp hava bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 28 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluk bulup keyin eciladı. Temperatura 16'den 28 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 22'den 35 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup keyin eciladı. Temperatura 28'den 41 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk bulup keyin ecilodu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıca. Aksud hava bulutluk. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kıca. Atuşta hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava bulutluk. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin ecilidu. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus kıca. Yukarıda hava rayıdan məlumat anlattık. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Hırlar programımızını başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 21. günü, Cüme. Dehqanlar kalendarı boyunca 7. ayının 9. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şanghay şehri vekiller ömüki Şinjan'a gelip, nişalık yardan veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdi, udullaştırdı. Chen Jinin, Chen Xiaojiang, He Zhongyou faaliyet qatnashdi.
2: Bu yılning oldingi 20-da Avtonom rayon saqlanma tovar uy setivlish uchun 1 milliard 970 million yuan maxsus zayim tarqitib, texmo ko'p aholining amin uy orzusini ishqa shurdi.
1: Bu yılning oldingi 7 oyida Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida tekshirilgan chegaradan kirgan chiqqanlar bultir qishu mazgildikidan 29.3% oshdi.
2: Bengtuan'nın uzak müddetli perbiz soğurcısı tüzmi bu yıl 9. ayının 1. gününden başlayıp resmi yolu koyuludu.
1: Abdonom rayonluk 15. növetlik tenerket musabıqısı ve 11. növetlik milletler ananvi tenerket musabıqısının tiktak top türü de musabıq başlandı.
2: Abdonom rayonluki cayla bekar turgan imaretle yerlerini paal callandırıp medeniyet sayahat istimalının yeni menziyesini kengaytti.
1: Әмді қабарлар аңланлар.
2: Станысымыз қабірі. Шанхай шәрі вәкілдер өміке Шинжанға келіп, 8-ші айының 19-ші 23 күлірі нешалық ярдан беріш бә әмкарлышып тәрәқи қылыш қызметіні тәкшірді, ұдылаштырды. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі тоқырсызетке мойым сөзі, мойым yol yoruqi, тәсдиқи yol yoruqining рухини чоңқури ўғниб изжиллаштириб, ең тараққият идеясы ва ең давридаги партияның Шинжанни идора қилиш тадбирини толуқ дал жойда умумйўзлик изжиллаштириб, 10-чи қитимлик мамлакатлик Шинжанга нишонлиқ ёрдам бериш хизмати йиғнининг ўрлаштирмисини амалийлаштириб Diqqatni jamiyat muqimligi va abadi amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonqo millati o'rtoq gavdisi engni mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chang turib, partiya markaziy komiteti Shinjonga bekitib bergan 5 jo'ng strategik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-chi 5 yil mazgilida Shinjonga nishonliq yordam berish xizmatini Shinjon bilan birlikda planlab, Shanghai bilan Shinjonning amaliy hamkorligida yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lib, sotsialistik zamon belashgan Shinjon qurishga kuch qo'shdi. Shanghai shaharlik partiya komitetining shujisi Chen Jining Avtonom rayonluk partiya komitetining shujisi, Bengtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi jingvei Chen Xiaojiang Avtonom rayonluk partiya komitetining muavin shujisi Bengtuanning jingviyi He Zhongyou faoliyatga qatnashdi. Vakillar o'miki Shinjongdagi mazgilida Avtonom rayon va Bengtuanning yordamga erishayotgan joylarida asosiy qatlamdagi tuan maydon, bog'cha rayoni, korxona, maktab, doktorxona, madaniyat yodgorliklari, muzey o'rinlariga berib, Shinjongga yordam berish turlarining ilgirlash ahvolini naqd maydonda tekshirdi. Shinjongdagi har millat ommasini yo'qladi. Shinjongga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklardan hol so'radi. Pomir egizligidagi Bengtuan, To'yun chorvachilik fermasi, Chigro bo'yidagi Tuan maydon. Shanghai shahrining yordamida chorvachilik fermasidagi Chigro muhofizachilarining turalg'u vazifa ijro qilish sharoiti sijil yaxshilanib, muqimlikni qo'g'dash, Chigroni muhofizat qilish unumi uzluksiz oshdi. Vakillar ömüge çarvıçlıq fermisi iştabıgı berip, Şanghay'nın Bengtuan'ge yardan beriş ahval tonuşturuşunu anladı. Çarvıçlıq fermisinin muqimliq, tarakiyat hizmetlerinin alğı sürülüş ahvalını egiledi. Chen Jinin, Chen Xiaojiang, Chigra muhafizatçısı Turmamet maddi ailesiklerini səmimi yokladı. Onların üç avlat Chigra muhafizat kılgan təsirlik iş izlerini anladı. Ularni vatanni suyish, Chigroni qo'g'dash ro'yiga varislik qilib, Chigro rayonining xotirjamligi va xalqning baxtini amaliy harakati orqali qo'g'dashga ilhomlantirdi. Jonghua millati o'rtoq gavdisi engni mustahkamlash Shinjonning turli xizmatlarining asosiy liniyasi. Vekiller ömeki tekşürüş ceryanıda Şanghay'nın Jonghua Milleti Ortak Gevdisi kuruluşunu algı sürüş, Şincan'ı medeniyet argılık ozuklandırışını çoğunkurlaştırışkı küş koşuş ahvalını çoğunkur ilgiledi. Kaşgar Muzeyi'de tarihi medeniyetini kovdaş ve onun varislik kılış hizmet tonuşturuşunu anladı. Şincan bilen medeniyet, sayahatçılık katarlık cahitlerdeki almaştırış, hemkarlıkını sicil çoğunkurlaştırıp, yaşlar ösmürlerdeki kartılgan ol siliş kuruluşunu çoğunkur yolu koyup, şehir gezlerinin medeniyet əsləsini mükemmelleştiriş, asasi katlamının medeniyet təminatını beytişki türkü bulup, her millet kadrları anmasının kent gülümde arılışı, almaştırışı, yuğuruluşunu ilgir sürüp, beşini kalıptın etiraf kılışını üzlüksüz küçeydiğalıqını bildirdi. Yakınki yıllarda umgen Şanghay şehri, Şincan'ı kesip cahitli yardım bir salmıqını sıcıl zoraydıp, yardımki erişvatkan cayla özgeci evzel kesipirinin tez tereqiyatı türkü buldu. Vekiller ömüki, Bingtuan derecelik, Sauqu, İqtisad Texniki Tereqiyat rayonidagi Şanghay'nın toqumichilik, kiyim-kechek, Biopan Texniki karxanasiga berip, Bağcı rayonunun tereqiyatı ve işkicayının kesip hamkarlığı ünümünü çoğunkur egeledi. İşkicaydaki yoldaşlar, iş qorunlaştırışını aldınqı orınqı qoyuş yönünüşünü gevidlendirip, Şanghay bilen Şincan'ın kestlerini udurlaştırışını sicil küçeytip, tereklik rolu çoğun, bazar istiqbalı parlaq, iş qorunlaşıqı türkü buluş iktidarı küşlük, bir türküm karxana ve türlerini əməliyleştirişki türkü bulup, yardımgi erişvatkan cayının genci sanatlaştırış səviyyəsini östürüşü küş qoşup, Şincan'ın baylıq əvzəllikini, tereqiyyat əvzəllikige üzlüksüz aylanmıştır. Her millet anmasına tekimi yakşı nep yetküzüşke türkü boludgalıqını bildirdi. Xalık turmuşu bəx saadetinin küçeygeldiki, Şincan'ı yardan beriş hizmetinin neticesi ve ünümünü namayan kıldı. Şanghay'nın kolluşu ve yardımı da Şincan'daki yardımki erişvatkan caylarının mağarıp, dabalış katarlıq xalık turmuşu işleri körnerlik tereqi kıldı. Vekiller ömüki Sauqu Tür rayonu Koylun Xalıq Doktorxanası ve Qashqar Daşı Şinchuan Mektep rayonu Qashqar 6-cı otur mektepki verip Şincan'a davalaş, mağarıp cahitli yardan bir hizmetini tekşürüp tatqiq kıldı. Çın Ceynin, Çın Şaucan, Şanghay davalaş hizmet ətirdinin əzaları Şincan'a yardan bir vatkan oqutquşlar bilen çoğunkur fikir almaştırıp, köpçülükni kəsbi əvzəllikini cari kıldırıp, yerlik ixtisaslıqlarını yetiştirişki yardan beriş, yöles salmıqını zor aytıp, Şincan'ın kətməydiğen yuqır sapalıq ixtisaslıqlar qoşunu bərpa qılışıqa yardan berişki ilhamlandırdı. İşkicaydı ki,

0: Təxminən 80-i, baxımçılıq ailəsindən 50 nəticəsi var bulub, bu il beyləqçılıq işləb çıxırışı yaxşı boldu. Məhsulatı muqimliq asasıda örləş vəziyyətini saxıldı. Baxımçılıq ailəsi Wang Shenhua'nın beyləq kölçükü bilən əpiliş vatqınıqa 30 nəticəl boldu. Onun beyləqçılıq təcrübəsi mol bolğaşqa beyləq kölçükünün mobeşi osuli 800 kilogramdan aşdı. O mındaq dedi. Hazır beliklarını arqa-arqıdan zor türkümde bazarğı selişki başıldıq. Alt gölçekten təxminən 120-130 tonna ətrapıda belik çıxıdı. Hazırdan başlap 10-ci ayının 20-ci günü geç satımız. 7-8 aylarda Burul Toqay nahiyəsindeki zumrettek dolqullar məvc urup durğan Olungör köli ayati küçü urğup durğan sazlıq erkek beliki tutuşunun altın məzgiliğe rəsmi qədəm koydu. Көл yüzde beliqçılar kemisi uyaqtın bu yaqı ötüşüp, beliqçılar beliq tutuş bilen aldıraş bolıp gittidu. Beliqçılar beliq doğrını sudun asta tartıp çıkışı bilen tən, tirik, semiz, sazlıq erkek beliqleri bəs-bəste su yüzüge pıltınlap çıxdı. Burul Toqay nahiyəsindeki Olungör köli sazlıq erkek beliqi tutuş ətirdinin başlıqı Şaugo Çin mındaqdiri. Hazır sazlıq erkek beliqi tutuşunun yukarı pəlli məzgili, hər günü ətdigən saat 5-dila beliq tutuşu çıxımız. Hazır hər bir kemə günüge 1 tonna ətrapıda beliq tutalaydı. Burul Toqay nahiyəsi beliqçılıq kəsbinin sağlam, imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa kapalet qiliş üçün beliq tutuşunu çəkləş, beliq tutuşunu vaqtlıq toxtutuş tüzümünü qatıq əməliləşdirib, alaydı icazət verilgən beliq tutuş türü və məşğulat vaqtını dəl cayda ayırıb, şu cayının beliqçılıq baylıqını qoğdaş bilən billə, özgeci beliqçılıqının süpitini östürüb, ünümünü aşırışqı küş qoşdu. 2026 yılının aldıngı yerimde Burul Toqay nahiyasının beliqçılıq boyunca tutkan umumi beliqi 2952 tonnığı yetip, beliqçılıq işləp çıxırışının muqim, tertiplik bolışı, məhsulatını muqimlaştırıp, kerimini aşırışı işqa aşırıldı. Savan şəhərinin Dongwen bazarı Kazwen kəndindəki Savan şəhəri Jündö ekologiyalik baxımçılıq çəklik şirkətinin sırtıki azgal kölçikidə Tianshan tiyğidiki qardın erib gəlgən su bilən təbii bulaq suyu qoşulub kətkən bolub, su şildırlab eqib duratdı. Su süpti naayt yaxşı idi. Öy içi sexığı səplengən su süpitini keç gündüz gözdib ölçək sistemisi, su temperaturisi, erigən oksigen, keslatalıq, işqarlıq, dərəcəsi qatarlıq sallıq məlumatlarını ər vaqt görüstüb duraddı. Şirkət məsuli Jin Anjun karxananın axma su şəkildiki ekologiyalik baxımçılıq əndiyisini qollanıb, Tianshan teğidən erib gəlgən yuqri eqindiki qar muz suyini bivasitə baxımçılıq kölçikigə başlap, çəklimisiz, üzmək eqişini işqaşırıb, su süpitinin izcil sap həm oksigen miqdarının yuqri bolışıqa əqiqi kabalətli qılğalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Bazımızdaki kölçekte hazır təxminən 60 neç tonlu beliq var. 2-si tənlik rəngdar kumca beliqi və 3-si tənlik salmon beliqini asas. Otxor beliq, sazan beliqini qoşumcu baqımız. Yıllıq tavar beliq məhsulatımız təxminən 80 tonluğu yetişi mümkün. Hazır ayda 4,5 tonlu ətrapıda muqim setuatımız. Məhsulatlarımız asaslıqı Ürümçi, Şeyxənz qatarlıq ətrapdiki şəhərlərdiki ali dərcilik mihmansaraylar və yeni deniz məhsulatları talla bazarlarıqı setilib, istimalçılarının çonqır yaxdırışıqı erişdi. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci ayıqıcə Şincan boyunca tutulğan su məhsulatı 5500 tonna, beqilğan su məhsulatı 75900 tonna boldu. Jaylar mevkani su tıpıraq baylıqı əvzəlikigi qoyub, şaraitqi qarab iş görüb, özgeci su məhsulatlarını tərəqi qıldırıb, pərqliq baxmıçılıq kəsb əndiyisini bərpa qılıb, köp mıxtarlıq tatlıq su beliqini yetəkçi, danlıq əla özgeci su məhsulatlarını yarqın nöqtı qılğan köp mənbəlik türlərini maslaşdırış kəsb sistemisini bərpa qıldı.
1: Stansımız qəbri. Bu yıl yaz kirgenin yan Korla, Liyeçin aerodromi ham yeğen mallarını torşuşku kapalatlı kılış endiyesini yol koyup, Bayınğulan oblastının özgece bağ orman məhsulatlarını memleketinin arkayısı caylarına tesisiyet gözleyip. 8. ayının 18. günü Korla, Liçin aerodromi yük transport meşgulat rayonuda yeşik-yeşik küzlükçilan, tokaş şaptol, şemey katarlık pestlik yiyen meyvele, bihatterlik tekşürüş, yötke toşuş, aeroplanıga kaçlaş katarlık bütün ceryan halkısının tertiplik ötüp, hava transport arkalık memleketin arkaysi caylarıga toşlu batattı. Tianyi Asia Obroti Korlu Şöb şirketinin direktörü Wang Jun muhbirgimindak dedi. Nöbette biz Bayıngulun oblasının küzlükçilini ve tokaş şaptolunu toşuvatımız. Her günü toşuş miktarımız 30 tonun etrafıda bulubatıdı. Beijing, Şanghay, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Zhengzhou katarlık birinci septiki şehirlerge yetközümüz. Korla Liçin aerodromi yen meyvelerinin süpitigi kapalet kılış için ham yen malları maksus bihatterlik tekşürüş yolu içip mallarının obrut ünümünü 30% döstürdü. Korla Liçin aerodromi yolcular mülazimet bölümünün mesulü Li Yi muhbirga özgeçi bağ ormancılık aerodromunun yük transportunu aşırıştaki yadroluk motoruğu aylanğalıqını eğitip bundaq dedi. 2026-yılı 1-ci ayının 7-ci ayıca cəmi 5600 tonudun artıq yük poştu yollanması toşuduq. Ham yen meybilə portun çıxırılgan barlıq yük transport miqtarının 51%-ni gelidi. Pütkül işləb çıxırış pəslədə 1800 tonudun köprək ağ örükünü sırtqı toşuduq. Onun denkən bazarğı selinğən toqa şaptol, şimmeylarını qısqığını bir aydın köprək vaxtda ayırıplan bilən sırtqa 3000 tonudun artıq toşuduq. Nöbette, Korla Liçin aerodromi 40 netçe aviasiyel yenikiyasiyle tayınıp, yeğen meyvelerini bütün memleket boyunca noktalık istimal kılıdgan 13 şehirge bevasiyet gözlügan boşluk kariye doğru berpa kıldı. 9-cı ayda Korla Neşpit'nin merkezlik bazarğı selinişiğe geçip, yeğen meyvelerinin yük transport ihtiyacı yanımı aşıdı. Liyi mındak dedi. 9-cı ayda Korla Neşpit'i merkezlik bazarğı selinildi. Yeng meybe yük transport miktarının yana 1000 tonudun köprek aşıdığalıqıga aldığını hüküm kıldık. Xadım, ambar orni, soğuk zancirlik üskünlerini saklaşını muddetten burun yakşı işledik. Yezilik məhsullatlarını toşuşku kapalatlı kılıç tertibini sicil əlalaştırıp, Bayıngulun oblasının özgece bağ ormancılığının Şincanlı'nın yukarı ünümlük çıkırılışıga bütün küşütlen kapalatlı kılımız.
0: Stansımız xavri. Ürümçi hazır Şincan boyunca tunji yeni energiyelik avtomobillerini toplaştırıp ülge görüstüş yukarı derecelik süpüsü berpa kılışını tezletmekte. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Terakkiyat rayonu yeni şehir rayonudaki cami 1 milyard 500 milyon yuan meblağ silinidigan Beyçin Xalqara yeni energiyelik avtomobil şehircisi türüde növete birinci kararlık kuruluş pütüp işki kereştirildi. İkinci kararlı kuruluş pat ardı işe kiriştirildi hem de üçüncü kararlı kuruluşka tez süratte tayarlık kılınıvatıdı. Bu türde bütün zincirlik avtomobil kasp topi şekli dastlabki kademde namayan boldi. Beyçin Xalqara yeni energiyelik avtomobil şehircisinin ilgilengen kölümü 166.10'dan 2 mo bolup, 3 kararı bölüp kuruluş kılınıdı. Növete birinci karardaki Audi, Hafu, Tanka, Weipei qatarlıq bir yürüş avtomobil törünü öz içige alğan 14 mark törü pütüp ticaret başıldı. Bu tör avtomobil körüş, avtomobil tapşırıbiliş, avtomobilni nopusqa eliş ve nimkeş avtomobillarını bahalaşdan ibaret bir ponki çekildiki mulazimet bilen təminleydi. Setiş sallıq məlumatıdı görüstülüşçe Bağç rayonudaki yek dükkanlarının aylık setiş miqtarı muqim aşqan. Çan-çan bayraqlar dokununu misalga alganda aylık setiş miqtarı 150 etrafı yetken hem de her ayda təxminen 10% eşini saxlıgan. Avtomobil setvalgılı kelgen şehir ahalisi Wang Shui Kai muhbirgimin dağıtıdı. Etibar beriş salmıqı naiti zorken bunun da 8000 yuan almaştırış yardan puli hem de 3 yıllık ösümünü keçirim kılıçtın bəhirlengili bolğaşqa xeli muhabıq es kıldım. Növete avtomobil şehircisinin ikinci kararlı kuruluşu da 4S dokunadın 11'i ve universal mülazimet binasının asası gavdesi pütti. Bu türne 10. ayının otorlarında işki kereştiriş mölçerlendi. Tesla, Yiqi Fengtian qatarlıq mark türde makalleşiş muddanamisi imzalandı. Üçüncü kararlı kuruluş türde aldınkı baskışlık tayarlık başlangan bulup, kiler yılının 5'i de kuruluş kılınıdı. Бейчан халқара ең энергиялік автомобиль шәәрісі түрінің мәсулі Хоу Джуншан автомобиль шәәрісі түрі омумизлік пүткендің кен иллік мәхсулат қымытының 10 миллиард юәндіні ешіп, 2000 кішінің ішқорылышыға түрткі болышыдын үміт барлықы. Әмді Отыр Азия районығы юзләнген ең энергиялік автомобиль мұлазымет капалет басыға айлынып, ең энергиялік автомобиль экспортыны кәңайтшіге асас салдығалықыны тоныштырып ондақ деді. Кейінке үшінші қарарлық құрылыштығы алдыңғы басқышлық тәйірлік қызметлерін ішілау атымыз. Азыр асаслықы бірінші қарардығы 4S токіні түрді автомобиліні өзгертіп құраштырыш. Автомобиліні юқыры сәвиеді пәрчінләп сырлаш. Аккумуляторны ремонт қылыш, асыраш, безәш қатарлық 4 қыл кәсіп жәхәтті мұлазымет қылу атымыз. Бұның да Отыр Азия районыда ең энергиялік автомобиль сетішіні кәңайтшіге асас елешіні неш алыдық.
1: Станысымыз мұқбері Ваң Ең қабар қылуды. Ен мәктеп ятқы ішілтілмей ташлап қойылған еді. 2025-лі кент коллективі башламчылық білен кенттіке бекар тұрған ер вә ішілтілмей ташлап қойылған мәктеп ятқыны жалландырып, айлы мейманханы қорусы барпа қылып, саяхатчы жәліп қылып, біркілік саяхатны қонып саяхат қылышқа өзгертті. Шиху жәрі баш сұху есі, Лянхуачы кентінің ахалысы То Янфан мұндақ деді. Емек ішмек, ойнаш, көңіл ечеш бір гәуділәштүрілгешке, өйіміздің атырапыдылы пұл таппалайдыған, әмін өйдікілерінің алдын қабар алалайдыған болдық. Бәк яқшы болды. Санжы шәрді дөйләт елкедіке ішкіз завуд өйе, көңіл завуд қауапқанысы, Раққорымысы кәшілік базыры вә Тинжоу кәшілік базырғы өзгертіліп, көңіл санат ұсловы білен шәрінің абатлығы бірләштүріліп кәшілік тұрмыш бейтілді. Санжи шәрі Коныс Завуд Кауапханысы, Раққорымысы кәшілік базырдығы тижаратчы Джон Джонлин мұндақ деді. Әр күні қеридар көп, бәк абат, күніге 30 мың юендек соды қылымен. Үрімчі шәрдігі шәр қатнышын үстіге алған Шымалы шәр әтрапи Йолочу Тошош бекітінің елгіркі орны бүгінік күнде яшлар бәс-бәсі дағы қылыдған. Мөжіе 969 мәдәниет саяхат бағдысы өзгертілді. Нәңқу оқачылық құйымычылық зауытының көн зауыт өйе әсіл бәзіп сіплен қошлышып, Мөжіе мәдәниет ижадиетті саяхат бағчы районығы өзгертіліп, нұрғын яшының іжтимаи алақы қылыш, арам іліп сәйлі қылышылыкі алдын талышы ғайланды. Үрімчі шәрі алысы Жан Шау Ән мұндақ деді. Мөйті чырайлық, кәшік бәнзиетсі гүзел, кәс бағалыты интайын молкен, өйіміздің әтрапыдыла арам іліп, тамақ еп, сәйлі қылалаймыз. Бұй ер барғансыры қайнам ташқылықы чөмі ватыды.
0: Әмді қысқы қаварлар аңылтымыз. Мәркізі комитет мәнуи мәдәнилік құрылышығы етекчілік қылыш комитеті ішханысы, Мағарып министрлігі, Коммунистік яшылар итбақы мәркізі комитеті, Мәмлекеттік аялары бірләшмісі, Джунго әвлатларғы көңіл біліш қызмет комитеті 8-ші айның 19-ші күні Ляунин Шэньянда бірлікті 2026-ші жылық мәмлекеттік еңі дәуірдікі яқшы өсмірлерінің ілғар ішпалиетлеріні елан қылыш мұразымы өткізіп, жәмиетке 50 группа мұнәвәр өсмір балының ілғар ішпалиетлеріні тоныштырды. Көкчал Ақчал Мәмет, Фу Чэнфэй, Зулпия Нұрмәмет қатарлық Бингтөнні өз ішігі алған алда Шинжаңдың үш өсімір талланды.
1: Обтоным районның 2026 жылық адеттіке али мектеплерге оқуғычы қобыл қылыш бойынша али кәсіби техники мектеп мәқсус курсқа алдыңғы түркім қитым, али кәсіби мәқсус курсқа түркім қитым оқуғычы қобыл қылышта план бойынша арзу топлаш жәм арғып шықырып қобыл қылыш қызметі 8-ші айның 21-ші күнеден 25-ші күнегече еліп берілді. Бұл қитымқи арзу топлашта али кәсіби техники мектеп мәқсус курсқа алдыңғы түркім қитым арзу толдырышта 2 мектепні, сәнәт түрді 5 мектепні, али кәсіби техники мектеп мәқсус курс түркімінде 18 мектепні толдырсы болады.
0: Яқында Тарбағатай вилаятлік мәмүри мәхкіме ташқи ішлар ішханысы Чөлчәк шәһәре Ли Кай Соды Чәклік шіріктіге Азия Тенч Океан Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілаты APEC соды саяхат картысыдан ікіні тарқатты. Бұл Тарбағатай вилаятының тұнжы түркімде соды саяхат картысы тарқытшы есапланады. Asiya Tenchokyan Iqtisadi Hamkarlik Tashkilati APEC Soda Sayahat Kartisi shu sahada Asiya Tenchokyan Iqtisad Soda Sahasidagi Oltin Yo'l Xeti deb atalgan. Diplomatiya

yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Cenubi Şincan'daki 100 Yezi Bazar Penni Umumlaştırış Sarayı kuruluşunun umumizlik tamamının işki kiriştirilgenliği doğrusu da sözlep yerimiz. Hazırgıça Cenubi Şincan'daki 100 Yezi Bazar Penni Umumlaştırış Sarayı kuruluşu umumizlik tamamlandı hem işki kiriştirildi. Bu Cenubi Şincan'daki Yezi Bazarlarının penni umumlaştırış iktidarını östürüş faaliyeti de baskıç karakterlik neticelerinin kolu keltürülgenlikten direk verip Cenubi Şincan'daki asası katlam anması işki aldırdılar.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 익스노왓한 신장. Hürmetlik radio anglıgıçılar. Bu sahifimizde Şinjan'ın yeni bir növbetlik çarvıçılıkka dair 9 madde arqılıq göç kalısı, göç koyu ve sütçülük kəsbinin tərəqqiyatını qollaş salmaqını zoraytdığanlığını tanıştırırız. Atonum raylıq halıq hökuməti Bengüntəni göç kalısı, göç koyu ve sütçülük kəsbinin tərəqqiyatını yanımı mukumlaştırıştaki 9 türlük siyaset tədbirini tarqatdı. Yeni bir növbetlik çarvıçılıkka dair 9 madde siyasetini icra kılış müddeti 2026 yılı 7 ayının 1. gününden 2030 yılı 6 ayının 30 günü geçe bulup 2024 yılı konu nuskıdaki alakadar siyasetle mask hedemde bekar kılındı. Yeni siyasette göç kalısı, göç koyu, süt kalısını türge ayırıp nesil yetiştiriş ve bordaş yardım pulu tesis kılındı. Göç kalısı cihette süpetlik, nesillik buku toğuntulgan spermisi bilen uruklandırılıp mozayları 3 aydın artık bekılsa her biri inekke 300 yen yardım pulu berilirdi. Göç kalısını çoğunkır bordap, Şinjan'dan çıkardığan kölemleşken bakmıçılık emeli gevdilerge her bir kalı üçün 500 yenin yardım pulu berilirdi. Yakka amaliy gavdilarga berilgan yillik yordam puli 10 million yandan eshib ketmaydi. Go'sh qo'ylarga farqliq yordam puli berish yo'lga qo'yilib, bir nili qo'zilaydigan sog'liqlarga 30 yen, ko'p qo'zilaydigan sog'liqlarga 60 yen yordam puli berildi. Iqtisodiy unumni oshirish maqsadida sun'iy uruqlandirib shalg'utlashtirilgan bo'lsa, har bir sog'liqqa 40 yen yordam puli berildi. Köp kozulaydıgan sağlık, ala süpetlik, nesillik koçkarlarını kırgüzgen de nesil kırgüzüş yardım pulunu ıltımas kılıp alısı boludu. Çarvıçılık rayıllarda köp eytiş, dikkançılık rayıllarda bordaşını yolga koyup, şalgutlaştırıp, sütün ayrılganı kozunu setiş, kotanda bekip kölemleştirip bordaşını köp eytişki münasip yardım pulu veriludu. Koy göçü məhsulatını aşırışta aldınkı onun içi kirgen bakmıçılık çoğun nayyeleri, koy göçü məhsulatını aşırışkı koşkan töhpüsü boyca en yukarı bolğanda 10 milyon yen məhsulatını aşırış mükafatı erişeleydi. Süt kalısı bakmıçılıkı yardım veriş yöleşte dikkat süpetini östürüşkü merkezleştirilip, Atonum rayon boyca kölemleşken süt kalısı bakmıçılıkının asası gevdisi bolgan, yıllık birlik məhsulatı memleketinin otturçı səviyyəsinin tövən bolmağan süt kalısının her birine 1500 yen yardım pulu veriludu. Yem xeşektin paydalanış yürüyüşlük yardım pulu maskademde əməlileştirilip, bakmıçılık meydanı ailesi de konak şehidin Serik yem xeşek, mikro yem xeşek yasaydı Allah. Ya ki şahşumba, zavca, komuş katarlık adetin taşkırı otçu baylıkını içtip, yem xeşek tayarlaydı Allah'a her tonlusuğa 50 yendin yardım pulu berip, yer menbelik yem xeşek baylıkının toluk paydalanıp, bakmıçılık tenarhını töveletişini toluk canlandırdı. Pişiklaş derecesini östürüş, yardım veriş yöle salmakı zor aytılıdı. Süt məhsulatları karxalları pişlaq, bu vaxtla süt paraşoki qatarlıq işləb çıxırış liniyalarını yeniden kengaytip kursa. Kala koy göşi pişiklaş karxalları inçki ayrış, yeşil yeni saklaş, hoşumçu məhsulatların yukarı kımmetli paydalanış teknikisini kırgüzüş, özgertiş. Pişik yemekliklerini tanışış məhsulatlarını eçişbilen şuğullanğan bolsa, yardım pulu ıltımas kılısı boludu. Yakka pişiklaş asası gavdisinin yıllık yardım pulu sonması 10 milyon yenge yetidi. Karxanala kesb zancirini uzartıp dikkalla bilen birleşiş, dikkallanın yetekleş mekanizmini takamullaştırışı yeteklenildi. Pul muamili kapalıtı da yardım ösümlük karız, inayi nesillik çarvı soğurtısı, köp kozulaydıgan koy köpeytiş soğurtısı, baha soğurtısı katarlık özgüçe soğudu soğurtısını yolga koyuşu ilham berilip, soğurtu bilen karız beriş hem türtke buluş ilgiri sürüldü. İgilin işçe siyaset yolga koyulgan mezgilde, canlık bahalıp əlalaştırış, Atonum rayının yürüyüşlük meblağ başkuruş tefsili kaidesi, uçurulaştırışkı tayinip ıltımas kılış tertipini addilaştırış, Ünümünü nazarat kılış başkuruşunu küçeytiş. Yöleş meblağını del cayda emelileştiriş. Göşk halısının süpütünü östürüş. Koy göşü mesluatını aşırış. Sütçilik ünümünü aşırışını ilgir sürüp, dihkan çarıvçılarının kirimini mukum aşırışka türtkü bolu diken.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde çöllükni qoğdavatqan mazı çin bilen tanışımız. Qaramaylı teği qoğdılgan rayonu Qamus başkuruş punktinin başlığı mazı çinin başkuruş qoğdaş xadımı bolup işlevatqanıga 17 yıl boldı. O, ikinci avlat ormançılık meydanı hizmetçisi. Onun dadısı devlet ormançılık meydanının işçisi. Dadısının tesirde o küçük idilla orman, otlak, hayvanların nispeten bir hıl alaydı yıkılık tuyğusuna ege bolgan. Hizmetki katlaşkandan kiyin o 10 yıl orman qoğdıgıçısı boldı. Kiyin Qaramaylı teği qoğdılgan rayonuna kelip başkuruş qoğdaş xadımı bolup, orman otlaq sahasında 27 yıl hizmet kıldı. Mazı Çin əsləb mundaq dedi. Eyni çağda qoğdılgan rayonda motosikli sanı naiti az idi. Qoğdaş xadımları çarılaşta köpünce iki putuğa tayinatdı. Bək yaraqqı meneşkı cürət kılalmaydı. Çünkü qoğdılgan rayonda signal yok bulup tuyuqsız yüzbergen hadisinin korkattı. Bir günü Mazı Çin yakın etraptaki su mənbəsini təkşürgül barğanda ancak yaraqqı barmay bir böyrüge uçurap kaldı. Böyre onunı tikilip qaradı. O korkunudun nəpəs ilişkimi cürət kılalmadı. Bir haza qarap durgan nekin böyre andın burulup asta ketip kaldı. Mazı Çin mındak dedi. Bu minin tuncu kıtım dalı da böyrege uçurap gelişim bolgaçka bek korkup kettim. Keyin o tecrübelik başkuruş qoğdaş xadımlarının böyrelerinin emeliyette ademlerden korkudu kallıqı.

Hürmetli radio dinleyici dostlar, növbette partiyagi Madhiya namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz Bahar Ağa isile.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programması boyunca anlatış bebek, yaktırıp anlıkmanlığa rahmet.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Muhabbetli şivatkanda hesabat yetkeş izahatıga öz ihtiyarlığı bilen hediye kılış dep yazılgan bolsa, ayrılıp ketkenden kiyin qaytırıp alğalı bolamdu degen dilo misalını sözlep berimiz.
2: Yakında Abdunum Raylıq Yukarı Halıq Sot Mekkemesi, İli Qazaq Abdunum Oblaslıq Şöbe Mekkemesi, Hediye Toxtamı Macerası Dilosini sot kılıp ayaqlaştırdı.
1: 2023 yılı 10. ayının 1. günü Tau Ekis bilen Lo Ekis muhabbetleşiş münasibeti ornatkan. Aralışıvatkan mezgilde Tau Ekis veşinde hesabat yötkeş Katarlıq usulla arqılıq Lo Ekis'ke köpketin pul götkegen. Bunun içindeki bir kısım hesabat yötkeşke enik yazma izahat berilgen. Meselen, xotinumga yaxşı körgan nerslani elip berimen. Toy kılışını talep kılmaymen. Pekat yenimde hemrah bolsuğuzda boldi. Hemisi öz ihtiyarlıqı milen kılıngan hediye dep yazılgan. Kiyin işkilen uşak çüşak işla sebebeden ayrılıp ketken.
2: 2025 yıl 11. ayının 18. günü Tau Ekis Al-Xalıqçı qarz macerası digenini sebep kılıp, Lo Ekis üstüden Köytün Şehirli Xalıq Sot Mehkemesi dava kılıp, onundan 110 min yuandan artıq alğan qarzını qaytırıp berişini talep kılgan. Davada Lo Ekis iki tarafta qarz pul eliş beriş barlıqını inkar kılgan. Tau Ekis dava talepini hediye toxtamı macerasıya özgertgen hem hediyeni bekar kılışını teşebbüs kılgan.
1: Kütün şehirlik halk sot mahkemesi sot kılıp mundaq qaradı. Haq talep subyektleri arasındaki pul alaqısı da davalaşkuçlarının haqiqi maqsad ihbarisi təşkirilir. Tau Ekis köpqeti misabat yötkep kaldırgan sözde öz ixtiyarlığı bilen hediye kılış, toy kılışını talep kılmaslıqını enik ihbarilgen. Maqsad ihbarisi enik, hem pulunu tapşırıp bolgan, hediye toxtami vücutqa çıkan hem kanunluq küçge ege. Muhabbetli şivatkan mezgildeki köp somuluk hediyede gerçe daim ölünüş maksat kılınsımı. Lekin bu diloda Tau Ekis toy kılış şartını inik çetki kıkıp, pekat karşı tarafının hemrah polisini talep kılgan. Şuna bu hediye toy kılışını küçüke ige şart kılgan mecburiyetine koşum çıkılgan hediyeyi tabi emez. Tau Ekis, Lo Ekis'te aldamçılık kılmışı mevcutluğunu teşebbüs kılgan bolsumu. Lekin toluk delil ispat tapşırıp ispatlayalmadı. 3. ayının 13. günü Kütün Şehirlik Halıq Sot Mahkemesi Tau Ekis'in dava talepini red kılış doğrusu da hüküm çıkardı.
2: Tau Ekis kayıl bulmayı Abdunum Raylıq Yukarı Halıq Sot Mahkemesi ile Oblaslıq Şöbüsü'ne narazılık arz kıldı. Abdunum Raylıq Yukarı Halıq Sot Mahkemesi ile Oblaslıq Şöbü Mahkemesi sot kılıp mında kardı. Tau Ekis'nin hesabat yetkigende kaldırgan sözünün mezmuni haqiqi konkret bulup, onun tehditge uçurgan ya ki öz ihtiyarlıqıdı bolmağan ahvalda hediye kılgallıqını ispatlaydıgan dəlil ispat yok. Şuna hediye kılış maksat işbadısını küşke ige dəp bekitiş gerek. Muhabbetleşken mezgilde köp somuluk hediye kılışını gerçe isiyat münasivitini saklaş bilen münasivetliyik dəp kıyasen bekitişke bolsumu, lekin muhabbetleşiş münasivitinin ahırlaşışı isiyat halatının özgürüşüge

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşıdı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü batkan yıza kenetlerge nezer sahibimizde Abdunum Raylı Halık Hükümeti Bengun Tıngı göç kalısı, göç koyu hem süt kespinin terakiyatını yeni mu mukumlaştırışkı dair 9 türlük siyaset tedbirini besip tarqatdi. Manas nahiyasının yerini havalılık başkuruş yeni endisi dihkallarını yer terişte hatırcam kıldı hem kırımını aşırdı degen mezmullani dihkıtınla ısırımız.
0: Kaltıs peyiş mahirleri sahipimizde ekologiye orman muhafızatçısı Yersin Nurum'nun kum denizde oyet değil yeltisi tartıp, otçöp dal daraklarga emrah bulup bostarlıkını koğduğalık hakkıdaki hikayen sözler birimiz.
1: Yezi ilgiliki yaza dehkallarga alakadar uçurla sahipimizde, Korgas almısı bütün musabede yeni peti saklanıp, soğuk zencir zaman toşuş arkalık sucuğa bivasta yetküzüldüğü kadarlık uçurlan anlatımız.
0: Radyo Anguçla. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışıdin abunçlar terminalda mazgıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıqılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo anlaşıcılı. Bugünkü programımızda köpçülükke bir hoş haberini eğitimiz. Yakında Şinjan Uygur Altın Raylı Kalk Hükümeti Bengumutini göç kalısı, göç koyu hem süt kesmanı terakiyatını yanımı mokumlaştırışı dair toks türlük siyaset tedbir doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatdı. Hem de köpçülükke uxturuşunun konkret mezmununu tanıştırımız.
1: Uxturuş da mundaq değildi. Memleket boyunca əla süpətlik dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları mühim təminat bazısını küçəb bərpa qılıb, əla süpətlik buluş və köləmləşkən buluşdan ibarət işki açqışını gəvdiləndirib, çarvıçılıq asası işləb çıxırış iqtidarını sicil müqimləşdirib, göç qalısının süpətini östürüş, göç qoyunun məhsulatını aşırış, sütçiliknin önümünü aşırışqa həqiqi türütkü buluş, çarvıçılıqnın tipini özgərdib, dərəcəsini östürüşünü tezlətiş üçün tənşəb əlalaşdırış arqılıq tövəndiki siyasət tədbirlər tözüldü.
0: Birinci madda. Göç qalısı baxmıncılığı yardım pulu. Əla süpətlik simintal qalısı, qonur qala, anguz qalısı, xoşı qalısı qatarlıq nəsillik boğulardan tontulğan spirmisini çeçiştirib mozaylıqan köpiyələyilğan siyirlərqi qarta. Şundaqla mozayını mokum 3 aydın artıq baxan bolsa, mozayını körüb siyirqi yardım pulu berildi. Her bir köpiyeleydiğen seyirge 300 yuan yardım pulu verildi. Göç kalısının çoğunluğu külemlik bordaş emliği kanat yaydırılgan, yılda Şinjan'dan çıkış külem ölçümüne yetken bakmışlık asası gevdisiyle karıta, her bir kalıga 500 yuan ölçen boçu yardım pulu verildi. Yekki bakmışlık asası gevdisinin yıllık yardım pulu mebliği 10 milyon yuan'dan eşip etmeydi.
1: İkinci madde. Göç koyu bakmışlıkı yardım pulu. Abdınım rayonun göç koyu kölemleştirip yıkılıvatkan asasi gevdesinin tölleydiğen, köpiyeleydiğen sağlık, onun üstüge koza 2 aydın artık mukim yıkılgan bulsa, kozısıgı karab sağlıkka yerden pulu berildi. Her bir birini tölleydiğen, köpiyeleydiğen sağlıkka berildiğen yerden pul 30 yuan. Köp tölleydiğen, köpiyeleydiğen sağlıkka berildiğen yerden pul 60 yuan buludu. Sünni uruqlandırıp iqtisadi şalgıtlaştırılgan tölleydiğen sağlıklarının her birinin yardım pulu 40 yuan buludu. Göç koyu topini kengaytiş, köpaytiş siyasi devamlıq yolgu koyuludu. Nesillik koy fermisinin nesillik koçkar köp tölleydiğen köpi

0: Yalaydıgan sağlık kirgüzgen, bir kılvatkan nesillik sağlıkının sani 30'dan aşkan, muqim bir kılvatkan dekhan çarvıcılar hem kölemlik bakmıcılık asasi gevdisi ya ki koyni süni uruklandırıştak icdima ilaşkan mulazimet teşkilatlarına köp tölleydıgan nesillik sağlıkının her birge 500 yuan. Şu caydaki nesillik koçkarının her birge 1000 yuan. Məxsus işletildiğin göç koyu hem köp tölleş geni bar yerlik nesillik koçkarının her birge 3000 yuan ölçem boyuca yerden pul berildi. Çarvıçılık rayonlarda köpeytiş, dehkancılık rayonlarda bordaş endiyesinin yolu koyup kesipleşken kölemlik bordaş asasi gevdesige 2 aydın 3 aygıcı bolgan sütten ayrılgan çalgut kozlarını satıdığan dehkan çarvıçılar aylarının her bir kozsığa 50 yuan yardım pul berildi. Sütten ayrılgan kozlarını kotandı bordap 3 aydın artık bakkan, yıl içide yeniden kotandın çıkarılgan göç koyu kölem ölçümü yetken, şundakla Şincan içide soyulup hayvanat karantin layakatlik ispatı algan kölemlik bakmıcılık ailelerge karata köpeğimi miktarı boyuca her birge 60 yön ölçem boyuca yardım pul berildi.
1: Göç koyu kesip asası yakşı iş miktarı Aşkan işlep çıkırış miktarı körünerlik bulgan, aldınkı onun içinde durgan bakmışlık çoğun nahiyelerge karta, koy göçü meskulatını aşırıştaki töhp koşuş derecesi boyunca periklik yardım pul bir yeri alın. Yekki nahiyenin yardım pul mebliği 10 milyon yuandan eşip getmeydi.
0: Üçüncü madde, süpetlik siyer bakmışlık yardım pulu. Abdunum rayon boyunca kölemleşken siyer bakmıcılığı asasi gevdesi yılığa birini mozaylaşıp bütün memleketinin oturucu seviyesinin tüyen bulmağın siyerlerinin her birinin yardım pulu 1500 yuan buludu.
1: Törtüncü madde. Yemhişek yardım pulu. Kala koy köpeytiş asasını mokumlaştırıp yerlik yemhişek baylıkların ünümlük paydalanışını ilgiri sürüş için bakmıcılık meydan aileleri konak şehrinden paydalanıp serik silos, mikro silos tayarlısa, meyve şehri çivik, terip, komuş katarlık adetin taşkırı yemhişek baylıkların paydalanıp içtip yemhişek kılıp pişkılsa her tonusuğa 50 yuan yardım pulu bir alıdı.
0: Beşinci madde. Süt məhsulatlarını pişiklaş derecesini östürüş yardım poli. Süt məhsulatlarını pişiklaş yönər sənitini kirgüzgən, özgərtgən, derecesini östürgən, yeni məhsulatlarını tətqiq qılıp açqan, şundaqla pişlaq, qaymaq, süt aqsili talqini, boğaqlar balılar resiplik süt talqini qatarlıq işləp çıxırış liniyalarını yenidin qurğan asasi gəvdələrgə yardım poli berilidu. Yekki pişiklaş asasi gevdesige berildiğin yıllık yardım pul mebliği 10 milyon yuandan eşip ketmeydi.
1: 6. madde. Göç mesulatlarının pişiklaşının derecesini östürüş yardım pulu. Dehkalar bilen alaklaşış, dehkalarını yitekleş mekanizmi orundup kala koy göçünü incik parçalaş, yeşil yeni piti saklaş. Koşumcu mesulatlarının yukur kımmet paydalanış, göç mesulatları bir hatalikini kontrol kılış katarlık, tekniki hüner sen itini kürgüzgen aylandırgan şundaklı iktidar karakterlik mesulatlar, pişik yemeklik mesulatları, tenşelgen göç mesulatlarını açkan karkanlarga yardım pul bir yıldır. Yek pişiklaş azası gevdisi bu içi yıllık yardım pul mebliği 10 milyon yuandan eşip ketmeydi.
0: 7. madde. Bakmıçılık, pişiklaş, karız, ösüm yardımı bir yıldır. Abdunum rayon içindeki göç kalısı, göç koyu, süt kalısı, bakmıcılık meydanı, hemkarlık kooperatifi, pişiklaş karhaneleri yeniden iltimas kılgan bir yıllık ve yıllıktan ve bir yıllıktan yukarı işlep çıkırış, ticaret karızge okşaş mezgil, okşaş derecedeki karız pul bazarıdaki baha, malum kılış özüm nispetinin 70%'den yukarı bulmaslık, şundakla 2%'den eşip ketmeslik boyuca bakmıçılık, pişiklaş asasi gevdesige maliye özüm yardım pulu berilidi. Siyaset icra kılınış mezgilide bankı tarqatkan alaqadar devamlı karız kespigi mu okşaşla tətbiqlanıdı. Yekke bakmıçılık pişiklaş boyuca asasi gevdinin yıllık ösüm yardımı mebliği 10 milyon yuandan eşip ketmeydi.
1: 8. madde. Kredit siyaseti medeti yanımı küçeytilidi. Çarpçılık kespi pahalı kollaş türdeki sahalar Katar'a kirgüzülüp, inabet beri şartıgı uygun kilidigan, lekin ticarette vaktlı kıyınçılık uçurgan bakımçılık meydani ailelerge, karis becerişke halgan çek koyulmaydı. Karis pul kaytırı verilmaydı. Karis pul üzüp koyulmaydı. Pul mamila aparatları, yer başkuruş hukuki, bakımçılık meydanının yer üstündeki koşumçı nersler Katarlıklarını rehenge görüge koyuş, kepil buluş dairesini kenaytıp, çarpıcılık, mal doktorluk, çoğun sallık malumat subsidin paydalanıp, silos karzi, trikni rehenge koyup karz eriş Katarlıklarda yığınlık yaratıp, şartki uygun kiladığan yığınlığın köpeygen karzgi karta, karz berişki tigişlerige tuluk karz berin. Pul muamili nazaret kılış başkuruş tarmakları, göç kalısı, göç koyu, sütçilik kespe hem pişiklaş karkalarının karız kalp hatırgı berdaşlık bir iş derecesi muhabık üstürüldü. Çarpıçılıkla alakalar karızının süpetsizlik nispeti aparatlarının yıllık nişanının 3% point, 3% point numu öz çıkı alıdı. Nın işçili bolsa, nazaret kılış başkuruş bu için numur tutuşunun amele kılınmaydı.
0: 9. madde. Bakımcılık sığırtısı elalaştırılıdı. Siyaset karakterlik bakımcılık sığırtısı boyunca sığırtılaş aparatlarını hareketçen tanşeş mekanizmini orantış üstüde izdinip, her kaysi sığırta aparatlarının mulazimet seviyesi, mulazimet süptini östürüşüge hakiki türütke bulup, sığırta aparatlarını sığırta sonması evzelliki, baha evzelliki mulazimet evzellikige özgertilidu. Sugurta aparatlarının siyaset dairesinde süt kalısının emeli kımmeti boyunca sugurtalaş hizmetini kanat yaydırışıga heydekçilik kılınıdı. Sugurta aparatlarının göç kalısı, göç koyu, soda karakterlik sugurtasının kaplaş dairesini kenaytışıga ilham berilidi. Bordaş sugurtası, nesillik çarvı sugurtası, köp tüllaydıgan koyunun köpeği sugurtası, baha sugurtası katarlıq sugurta mesulatlarda yanılık yaratılıp, sugurtı bilen kredit mesulatlarının hem türkü bulup, dehkallarga nep yetküzüşüge hakiki kapalatlık kılınıdı.
1: Uhturuşta mundaq tekitlendi. Siyasetin icra kılınış vakti 2026 yılı 7. ayının 1. günüden 2030 yılı 6. ayının 30. günü gücü buludu. Siyaset icra kılınış mezgili de her vakit bahalaş ilip verilip erkek altı da tanışılıyordu. Tür meblağını başkuruş çağrısı tüzülüp, siyasetin yolu koyuş lahiyesi inçikleştirilip, netice ünümünü bahalaş çınatılıp, uçurlaştırış vasıtasının paydalanıp iltimas kılış tertibi adilaştırılıp, siyaset ceddin yar yürek buluşunun delcaydı buluşu, meblağ ışıltışının kilipleşişi, meşgulat tertibinin kolaylık buluşu hakiki kapalatlık kılındı. Şincan Uygur Abdun Rayuluk Halk Hükümeti Bengunutu'nun göç kalısı, göç koyu hem sütçilik kespinin terakiyatının mukumlaşıkı dair toks türlük siyaset tedbirini besip tarqıtış toğırsızdaki uxtur işi. Şincan Uygur Abdun Rayuluk Halk Hükümeti işkanısı tarqatkan. 2024 yıl 35. numarlıq mas kademde bikar kılındı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, аңлабатқыныңға Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Gülünvatqan yezi kentlərgi nəzəri səhibimizin davunlaşdırmız. Manistan yezinin Beybuça Baziri yezi iqilikidə icdimaylaşqan yerini havallik başquruş əndisi üstüdə pahalı izdinib, kəsibləşkən yezigilik harxanları bir tutaş ticaret qiliş, ölçəmləşkən etis pərbiş arqılıq, tarqaq teyirqçılıq qiliş qiyin buluş məsəlisini ünlük həlq qilib, yezigilik işləb çıxırış tənərqini sicil tüvəllidib, yezi iqilikidə tənərqini ticəb ünümünü aşırış, Dehqanlar ailəsinin kirimini muqim aşırışını işqə aşırdı. Əmdi Manasının isinin yerini havallik başqırışdan ibarət bu yeni əndisi üstü toxtulumuz.
2: Manas nahiyasının Beyuca Bazri Damyav kəndirdiki 10,000 moluq yuqri ölçəmlik kevəzlikdə ösümlük asraş adəmsiz uçqu kesəllik aşarət ziyninin aldını eliş məşğulatını tərtiblik qanat yaydırmaqdı idi. Şinjan Damyav Yezigilik Taraqqiyat Çəklik Şirkətinin ictimai ilaşqan avvalilik başqırış mülazimətigə tayinib, Damyav kəndirki terilgü yerlərini bir tutaş başqırış, mərkəzləşdirib başqırış işqə aşırılıb, ilgirki dehqallarının tarqaq teriş, başqırışı yirik buluş, ünümi tövənrək buluştək ən-ənvi terikçilik əndisi üzül-kesil özgərtildi.
1: Damyav kəndirki dehqan Gün Xuybin mundaq dedi. İlgir biz traktor yak adam küçü bilen doğru çeçiş üsküllerini yüdüp yürettik. Bek küç ve vakt ısırap ulattı. Hazır şirket bir tutaş adamsız uşku bilen doğru çeçidu. Bundak bulganda hem tener

0: De hotărât. Nimol de.
1: Nimi iiginiz ba? Aras, balalağı nimi ağaç keldiniz?
0: Haa, nimesimiz bolu yurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Balla yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
2: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: جاش قاتارلىق زامانىۋى ئۈسكۈنلەر ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، ئەنئەنىۋى ئادەم كۈچى بىلەن چارلاپ قوغداشنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلدى.
1: يىل بويى ئورمانلىقتا مېڭىپ يۈرگەچكە يېرىسىن بىر جۈپ ئۆتكۈر كۆزگە ئىگە بولدى. ئۇ تەۋەلىكتىكى ھەر بىر چارلاش قوغداش لىنىيەسىنى پىششىق بىلىدۇ. ياۋايى ھايۋانلار قالدۇرغان ئىزلارغا ئاساسەن بوغا، ئاق بوغۇز بۆكەن، ياۋا چوشقا قاتارلىق ھەر خىل ياۋايى ھايۋانلارنىڭ پائالىيەت رايونىنى پەرق ئىتەلەيدۇ. Yakında o xizmetdaşlar bilen pişgırım ısık karmayı çağırlaştığına kanat yaydırıp, yarlangan bir boğunun yerde yetip örüt duralmaydıgan bulup kalgalıqını baykıdı. Şikeylen berip onu bezlep, vaqtada kutkuzuş yerden berişine kanat yaydırdı.
0: Yerisin mundaqdırı. Orman rayonada yarlangan yavayı hayvallarını kutkuzuş taimliq iş, mış yıllarda ekologiyan qoğdaş salmıqının sıcıl, Zoraytılışığa ägişip, böre, yavu çoşka qatarlıq yavayı hayvallarının payda buluş qetim sani körünerlik köpeydi. Bazı da çarvıcılık rayonları bösüp kırıp kalıdı. Her qetim dekmancılıqnın boş mezgeli de o hizmet taşları bilen kenetki berip, kanunlu umumlaştırış teşvikatını qınat yaydırıp, ekologiyanı qoğdaş ideyasını amminin kalbiye çoğunqır sındırdı.
1: Yersin mundaq dedi. Çarlash qoğdaşta putqı tayınış, orman muhabisat qilishta qalibki tayınış kerek. Bu xizmetni yaxşı işləş üçün təbiyyətni qızğın söyüş asas. Aldınqı illarda o xizmetdaşlar bilen qomlaşış eğir bolğan yergə 3000 tüp sök-sök köçü titikdi. Köngül qoyub baş quruş, pərviş qilish arqılıq, bugün kündə köçətlər 1 metrdən köpərək egizlikdə özdi. Yersin külüb turub mundaq dedi. Bu daraqlar xuddi mening balamga o'xshaydi. Ularning kundan-kunga o'sayotganligini ko'rsam, ko'nglim odatdan tashqari xotirjam bo'ladi. Bo'sh vaqtlarida u o'zi yolg'iz o'rmonlik orasida yurib, dal daraqlarning o'sish ahvolini inchiklik bilan kuzatishni yaxshi ko'rdi. Har xil o't-cho'p dal daraqlarning o'sish odatini egallaydi. O'xshash bo'lmagan daraq turlarining o'sish ritmi har xil bo'lib, bo'rondan mudofiyalanib, qumni turoqlashtirish iqtidorini o'ziga xos alohidlikka ega.
0: Yerisin mundaq dedi. Dal daraq bolgaçqa tuproq hayati küçkü toludu. Dal daraqlar ömrida nurgun ısıq soğuqni başdan keçirudu. Ularning chidamchanligi mening mängü ögünüşimge arzidu. U çöl bayavanda yeltiz tartqan bu toğraq söksök qatarlıq dal daraqlardan qat'i davomlashtirishni ögünüp aldı. Bu qaysar tez pikmas hayati küç uni chonqur ta'sirlandirdi. O çöl bayavanda davamlıq yıldız tartıp, her günü qat'i davamlaştırış arqılıq gancağı xudiki onun moluq bostallıqni yaxşı qoğdaşını xalaydı.

Hürmetlik radio anıgıçılığa anabatkınağla Münbet Tıprak programı Sämdi Avaraydın Mälumat'tan ıltımız. Ürümçül hava bulutluk bulup kini etçil oldu. Temperatura 18 Celsius gradustun 27 Celsius gradustukça. Altayda ötkünce yamğur yığıp kini hava etçil oldu. Temperatura 14 Celsius gradustun 20 Celsius gradustukça. Çöçek hava bulutluk bulup kini etçil oldu. Temperatura 14 Celsius gradustun 27 Celsius gradustukça. Golcu dava uçuk. Temperatura 18 Celsius gradustun 31 Celsius gradustukça. Bortala dava bulutluk bulup kin eçil odu. Temperatura 15 Celsius gradustun 29 Celsius gradustukça. Karmayda ötkinci yamğur yığıp kin hava eçil odu. Temperatura 16 Celsius gradustun 30 Celsius gradustukça. Köytünde ötkinci yamğur yığıp kin hava bulutlundu. Temperatura 15 Celsius gradustun 30 Celsius gradustukça. Şihanızda ötkinci yamğur yığıp кейін ауа бұлытлынды. Температура 15 Celsius градустын 28 Celsius градус күче. Санжы дава бұлытық бұлып кейін ечілуді. Температура 16 Celsius градустын 28 Celsius градус күче. Құмыл дава бұлытлық. Температура 22 Celsius градустын 35 Celsius градус күче. Тұрпан дава бұлытық бұлып кейін ечілуді. Температура 28 Celsius градустын 41 Celsius градус күче. Korul dava bulutluk bulup kin eçil oldu. Temperatura 20 Celsius gradustun 34 Celsius gradustukça. Aksu dava bulutluk. Temperatura 20 Celsius gradustun 32 Celsius gradustukça. Atış dava bulutluk. Temperatura 21 Celsius gradustun 34 Celsius gradustukça. Kaşkay dava bulutluk. Temperatura 22 Celsius gradustun 34 Celsius gradustukça. Xotan dava bulutluk. Temperatura 22 Celsius gradustun 31 Celsius gradustukça. Ürümçi dava bulutluk bulup kin eçil odu. Temperatura 18 Celsius gradustun 27 Celsius gradustukça buludu.

0: özgü körüngen vekilleri. Ola bütün vücudu bilen partiyge talpınıp, burçıgı sadık bolup, japa müşakkatın korkmay, mesuliyetini dadıl zimmisige elip, dünyaga kudretlik jungu iradisi, jungu casareti ve jungu gayretini namayan kıldı. Yoldaş Canlı aradan 2 yıl ötüp yana alan boşluğa çıktı. Hem de komandallık vazifesini üstüge elip, cemi yetkiyetim bölümü sırtıda hareket kılıp, Jungu alam uçkucularının öz yalğız bölümüden çıkıp hareket kılış kıtım sanıda yeni rekord yarattı. Yoldaş Wofi casaret bilen ilgirlap, japağı çıdap mesh kılıp, tonca kıtım alam boşluğa çıkıp, üç kıtım bölümüden çıkıp, döldümüzün ademlik uçuş vazifesini icra kılgan en yaş alam katnışı uçuş enjineri bop kaldı. Yoldaş Can Hongjan astaydıl salmaq bolup, texnikada pişkan yük mutaxassisi bolu süpti bilen, şərəf bilen Şinju 21-ci numurluq ademlik alam kemisi uşquçlar qrupsığı tallanıp, boşluqda qollanışqa yüzlengen bir qatar təcrübələrini qaltıs tamamladı. Ulanın dövdümüzünün ademlik alam qatnışı işlerigi qoşqan alahidi töhbillerini təqdirləş üçün Jungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti, Goyen, Mərkizi Hərbi Komitet, Yoldaş Canlı'a 2. derecelik alam katnışı ordanı beriş. Yoldaş Wofi Can Hongjan'a Kahraman Alam Uşkucisi de şereplik nam beriş. Hem 3. derecelik alam katnışı ordanı berişini karar kıldı. Yoldaş Canlı, Wofi Can Hongjan əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çan saxlap, Ali Canab işlağa özünü beğişliğen dəvir avantgardları. Alam boşluğu üstüde izleniş, alam boşluğu arzusunu işe aşırış, alam katnışı küşlük devleti kuruştaki ülgülük nəmonicila. Partiya Merkezi Komiteti, bütün partiya, bütün armiya, bütün memleketki her millet halkını, Xi Jinping yeni davır cungucu sosializm ideyesini yetekçi kılıp, Partiya 20. Kurultayı ve Partiya 20. Növetlik Merkezi Komitetinin her qetimlik umumi yığıllarının ruhini çoğunqır izcillaştırıp, 4. umumi yığının oralaştırmasını əstaydıl əməliləşdirib, işkini tikləşinin halkılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, 4 anını küçəydib, 4 işənşini çıngıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa teximiz zic uyuşub, işki bomba bir suni həmrah ruhi və adəmlik aləm qatnışı ruhini zor küş bilən əviş aldırıb, təqdirləngən aləm uşquçularını ülge qılıb, Cezmen galbi kılıç işençini çıngıtıp, kürdürengü küreş iradesini saxlap, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş, uluğ işlerini, cungucu zamanı vilaştırış arqılıq umumyüzlük ilgiri sürüş üçün boşaşmayı küreş kılıçı çakırdı.
1: Stansımız Xavri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı 8. ayının 20. günü Beijing Xalq Sarayı'da Salvador Kanun Çıkırış Kengişinin reisi Castro bilen söhbət ötküzdü. Cavlıcı bunlarını bildirdi. Ete Jungo Salvador diplomatik münasibet ornatqallığının 8 yıllık hatır gününü kütüb alımız. İki devlet başlıklarının strategilik yetekçiliği de iki devlet münasibeti umumyüzlük tez terakki kıldı. Jungu Salvador bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yaxşı əməliyleştirip, özara işinişini ilgiri sürüp, əmkarlıqını küçəytip, Jungu Salvador münasibetinin üzlüksüz teximi yukarı səviyyəgi yüksülüşüge türtki buluşunu xalaydı. Cavlıcı mundaq tep görsətdi. İki taraf siyasi cəhətdə özara işinişini çoğunqırlaşdırıp, özara qollaydığın dostlardın buluşu kerek. Jungu Salvador'un bir Jungu prinsipiğe emel kılgallıqıga apırını eytidu. Salvador bilen davamlıq özara hürmet kiliş, baraver muamele kiliş, hemkarlışıp ortak payda iliş ve bir-birinin işki işlerge aralaşmaslıq prinsipi boyunca, işki devlet münasibetini okşaş bulmağan kölem, devlet ehvali okşaş bulmağan devletlerinin dostanı hemkarlığının ülgüsüge aylandırışını xalaydı. Diqqətni xalqının bəxt saadetigi mərkəzləşdirib, özra mənfəət yetküzüb, ortaq payda aladığan həmraqlardan bolub, ixtisas soda həmkarlığını çoğunqırlaşdırdı. Əl qalbini tutaşdırışını ilgir sürüb, özra düşünüş, yaqın ötüş reşisini çıngatıdı. Köp tərəflik həmkarlığını küçəytib, həqiqi köp tərəfçilikdə çıngatırıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgir sürüdü. Cavlıcı bunlarını təkidledi. Jongo mamlakatli xalq qurultayi Salvador qonun chiqarish kengashi bilan maxsus komitet, ikki taraflik do'stlik guruhi, xalq qurultayi vakillari va parlament a'zolari o'rtasidagi do'stlik aloqasini kuchaytirib, qonunchilik qurilishi, namoratlarni ozaytish, taraqqiy qildirish qatorliq jihatlardagi tajribalardan tang bahrlanib, amaliy hamkorlikni qonun kafolatiga ega qilishni xohlaydi. Jawlojiy yana Jungo Kompartiyasining esil xislati va butun jarayonlik

pazarını davamlıq çoğunqır qızışıdaki muhim səbəb. Jongo, Yavrupa Soğudu Cemiyetinin reisi Yensi mundaq dedi. Jongo'nun yasımıçılıq soğudigarları bilen Jongo'daki Yavrupa karxanları Yavrupa təminat zəncirge çoğunqır sınaşıp girdi. Jongo kündün künge kem bolsa bolmaydıgan bir halkıga aylandı. Yer şaharda xəyüp xətər küçüyü vatkan peytte, karxanılar həmkarlıqını çoğunqırlaştırış arqılıq təminat zəncirinin əvrişimligini aşırışını talladı. Jongo çet el karxanalarının təminat zənciri həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını ilgiri sürdüğün tezlətküş bolusübdü bilen, 6-cı ayda ötküzülgən 4-cü növətlik Jongo xalqıra təminat zənciri ilgiri sürüş görgəzmisi 85 dövlət, rayon və xalqıra təşkilatdan kəlgən 676 karxana və aparatını cəlb qıldı. Çet el karxanaları və aparatlarının ilgilgən nesbiti 36,5% yetdi. Avustraliya Soğudu Məbləq Siliş Komiteti Büyük Cunhua rayonunun baş direktori Dəydəmin mundaq dedi. Jongo xalqıra təminat zənciri ilgir sürüş görgəzmisi əqiqi yolu qoyuşqı buludğan əmraqlıq münasibiti orıntışını ilgir sürüp, yerşari təminat torunun aşkarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimligini östürüşki paydılıq. Dövlət talqıqan karxanılarımı Jongo'daki orullaşdırışını zor aytdi. Ayrubasının Tianjin'deki ikinci umumi quraşdırış liniyesi Bultur 10. ayda resmi işkirishtirildi. Norvegiya Ak Deniz Okyan Jallıqları Çeklik Şirketi Jongo'da məbləğ selip təminat zənciri bərpa qılıp, dünya bazırıga mülazimət qilishni qərar qıldı. Bu şirketin baş icraiye əməldarı Matis Johnson mundaq dedi. Eğer siz dünyanı tutaştırmakçı bolsanız, ondaq da siz çoxum Jongo'nun təminat zənciri bilen tutuşuşunuz kerek. Pürsət kenaydı. Jongo'nun yenilik yaratışı bütün dünyaya nəp yetküzdi. Soğudu külümü keniş bilen bir vaqtta, Jongo taşkı soğudusunun eşçilikki yenilik miqtarı davamlıq açdı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Jongo eksport qılğan maşini elektri məhsulatları 11 trilyon 120 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 21,2% eşib, eksport umumi qiymətinin 63,8% egildi. Bunun içində tokluq avtomobil, litiyliq batariya qatarlıq yeşil tövən karbonluq məhsulatlarının eksporti ayrım-ayrım 71,2% və 35,8% açdı. D3 printer, sanayət maşını adımının eksporti ayrım-ayrım 1,1% və 13,2% açdı. Yeşil məhsulatın əxli üskünü geçə, Jongo'nun yeni süpətlik işləb çıxırış küçü, xalqıra bazar rıqabət küçüə tez aylanmaqda. Yenilik yaratış mükemmel kəsb zənciri və mol əməli muhitdən ayrılalmaydı. Jongo, Yavrupa Soğudu Cəmiyyətinin ən yeni soğudu işənçini təşürüşdən məlum buluşca, Jongo yuxarı ünümlük həm tənərx ünümüge igə təminat zənciri sahası da oldunqı orunda turdikən. Ziyaretini qubul qılğan 75% Yavrupa karxanısı, Jongo'daki işləb çıxırış ünümü dünyadaki başqa rayonlarınıkıdan yuxarı edib qaraydikən. Senidir elektri şirketinin icraiye muavin lideri Yejin mundaq dedi. Mükemmel sanayat sistemisi, derecden taşkırı çoğun kölemlik bazar ve sicil əlalaşkan ticaret soğudu muayeti, Jongo'nun təminat zəncirini karxanalarının dünyayı yüzlünüb yanılıq yaratış ve məhsulatını tapşuruşdaki muayim terekke aylandırdı. Bu yıl 6-cı ayda Daniyanın doğru yasaş magnati Nohu Nut'nun bir xil yeni doğrusu Jongo'da dünya boyunca tuncu qıtım tarqıtıldı. Jongo mütəxəssisləri tuncu qıtım halqılıq kliniklik tədqiqatının baş tədqiqatçılığını üstüge aldı. Nohu Nut'nun yerşari lideri Qoşumça baş icraiye əməldarı Domak mındaq dedi. Jongo yenidin kəşib qılınğan muhim doğrularını tədqiq qılıp içişdiki yuqarı pəlliga aylanmaqta. Eşkim Jongo ve bu yerde yaratıvatkan yanılıkka sel karmaslığı kerek. Germaniya Keon Grohi'nin baş icraiye əmeldari Rob Schemis mundaq dedi. Jongo'nun gayet zor bazırı ve mol mənzirisi yeni teknikini tez sürette əməliyleştirdi. Karxanının Jongo'daki tədqiqat neticileri bütün dünyayı nəp etküzməkte.
Jongo Yevropa raqam jamiyatining raisi Luigi Gambardella mundaq deb qaradi. Ko'lamlashgan yangilik yaratish hozirgi davrdagi ochqichlik xiris, ya'ni qandoq qilib yangi texnikani ishlab chiqarish unumini o'stirish, korxona taraqqiyoti va kasb raqobat kuchiga aylantirishga bevosita qaratilgan. Jongo yangilik yaratish natijalarini tez sur'atda kasblashtirish iqtidorini hozirladi hamda buni muhim ulgi bilan ta'minladi. Shveysariya dori korxonasi Novartisning Jongo rayoni lideri Li Yao mundaq dedi. Davlat talqigan korxonalar dunyoning yangilik yaratishini Jongoga elib kelishdan Jongoning yangilik yaratish ekologiyasining qatnashuvchisi va tutashtiruvchisiga aylandi. Mahsulot eksport qilishdan texnika chiqarishgacha, ishlab chiqarish yasashdan hamkorlashib yangilik yaratishgacha, davlat talqigan korxonalar Jongoning yangilik yaratish ekologiyasiga texnik cho'nqur qatnashib, yer shari bozorga mulozimat qiladigan hal qilish loyihasini birlikda shakllantirdi. Bo'shliq kengaydi, ichib o'tish, hamkorlashish teng foyda elishni ilgari surdi. Bu yil yozda Yevropada yuqori temperatura davomlashdi. Jongoning havo tengshugish qatorliq oila elektr soymonlariga bo'lgan ehtiyoji oshdi. Jongo tamojna bosh mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida Jongoning oila elektr soymonlari eksporti 360 milliard 960 million yuanga yetgan. Buning ichida havo tengshugish, shamol durg'ish, to'ng'latqi qatorliq oila elektr soymonlari eksporti jami 107 milliard 910 million yuan bo'lgan. Yevropa bozorlarining sovutishga bo'lgan ehtiyoji kuchli. Jongoning havo tengshugish korxonalari shu joyning iste'mol va turalg'u aloyilligi asosan mahsulotda yangilik yaratish va bozor o'rinlashtirishni tezlatdi. Xalqaro energiya mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, Yevropada havo tengshugishning umumlashish nisbati oran 20% kan. Ko'ni imoratlar ko'p bo'lish, qurashtirish tanarxi yuqori bo'lishda qiyin nuqtaga qarata, Meydi Groyning Germaniya tadqiqot kollektivi Jongo yasimchilik sistemasi bilan hamkorlashib, tomni tashmaydigan qurashtirish oson mahsulotlarini o'ttirg'i chiqardi hamda Jongo Yevropa navbatchi poyezi va shu joydagi omborda saqlash orqali mollarni tez topshirdi. Jongoning ta'minot zanjiri ishlab chiqarish iqtidori bilan ta'minlabli qolmay, ehtiyojni farqlandirish, mahsulotni yangilik yaratishdan chegara halqib topshirishgacha bo'lgan sistema iqtidori bilan ta'minladi. Jongo yasimchilikda chet el bozorga mulozimat qilish bilan bir vaqtda importni davomliq kengaytirib, bozorni ichib o'tib, savdo hamrohlari bilan hamkorlashish bo'shlig'ini kengaytirdi. Bu yil 5 ayning 1-chi kunidan boshlab Jongo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tomojni biji olmaslik tadbirini umumyuzlik yo'l qo'ydi. Angliya oqillar ombri Oxford iqtisod tadqiqot yurti Afrika ishlari analizchisi Gavin Naidoo mundaq dedi. Bu siyosat Afrika yezgiligini bevosita nafga erishtirdi. Ham Afrika iqtisodiy gavdasining eksportni ko'p manbalashtirib, qimmat zanjirining bosh halqiga o'rilishini ilgari surdi. Siyosatning unumi ko'rilmoqda. Jongo tomojna bosh mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yil 5 oydan 6 oygacha Jongoning Afrikadan import qilishi o'xshash mazgildagidan 23.5% oshgan. 2025-2026 moliya yilida Jongo 2 yil burunqi Efiopiya qahvasining 7-chi cho'ng eksport bozoridan 3-chi cho'ng eksport bozoriga o'rildi. Efiopiya qahva eksport savdogarlari jamiyatining bosh direktori Jizat Worko mundaq dedi. Shu joydagi eksport savdogarlari tomojna beji olmaslik fursatidan foydalanib, Jongoga eksport qilishni kengaytiryapti. Kelgusi 3 yilda Jongoning Efiopiya qahvasining eng cho'ng eksport manzili bo'lib qolishidan umid bor. Misr Maglibi yezgilik shirkatining eksport direktori Ibrohim Banna mundaq deb qaradi.
Жонго базарының қымметі көлемділі әмәз, техімі мұйымы ораш қачылаш, соғық зәнджер әшия обороты вә бәлгілімігі ұйғын назарат қылыш башқұрыш қатарлық жәетлерді Африка экспорт соғадгерлерінің ішлепчықырыш өлчіміні өстірішіге түрткі болышты.

Hürmetli radio dinleyiciler, Kenya Mara Deresi boyu. Şarkı Afrika'daki hayvanların yılda bir kıtım çok önemli küçük vakti yetip geldi. Mınlıgan tümelligen Ginola şiddetlik ekınga sekrep düşüp, küçük ekınını keçip öttü. Kırgaktaki sayahatçılar foto aparatlarını götürüp, yer şehirdeki kişine hayran kaldırdıgan bu tabi manzarını bəs bəs hatırladı. Bugün günde Kenya, Tanzaniya Katarlıq Şərqi Afrika dövlətləri də yavayı hayvanlarını tamaşa qılı sayayıdı, baylıqın əsli kəltürüş məzgilidin yuqarı sıcılıqda paydalanış məzgilgə qədəm qoyub, şu cayının ekologiyasını qoğdayışda yavayı hayvanlarını qoğdayış, məhəli turmuşu və sayayı tərəqiyyat otursa yeni tamponluq ızləşki doğru gəldi. Şərqi Afrika rayonu ötkən neçə 10 yılda ekologiyini qoğdayış cəhətdə görünərlik nəticələrini qolu gəltürdü. Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın sallık malumatı da görüşülüşçe, Tanzaniya Serengeti Devletlik Bağıtçısı da her yılı tahminen 1 milyon 300 bin gino, 200 bin'den artık tağıl at ve nurgun ahu köçü diken. Bu manzara yer şehirdeki en vekilli karakterge ige tabi manzaralarının bir bop qalgan. Kenya Yavay Hayvanlarını Qoğdaş İdarisi yakında ilan kılgan sallıq məlumat körüstülüşçe, 2024 yılının ahırıca bu dövletki karı kərkidanın sani 1107 yetip, 20. əsrinin 80. yıllarının ahırdaki 270 sandın körünerlik əslik gəgən. Ak kərkidanın sani mu sicil aşqan. Kenya Liva Yavay Hayvanlarını Qoğdaş rayonunun icraiye məsulü Justin Hiss bunulanı bildirdi. Karallık çarlaş, mahallini katnışkı yetekleş ve sayahat kerimini aşırışka medet beriş, kergiden sanının əsli kilişideki halkılık amıl. Bırak yeni meselamı tədirici gəvdilendi. Bu yılki köçüşünün avat məzgili de Kenya'nın Masai Mara rayonudaki bir kısım danlıq derya keçikleri de nurgun sayahat avtomobilleri yığılıp gətkən idi. Şu cahidiki nopuzluq yolbaşlıqçı Yusuf Limoyan bunulanı bildirdi. Bəzi də hayvanlar derya boyuğa yıkılışıqla avtomobilla yolunu uğrub alıdı. Sayahatçılar texmi yakın aralıqda sürət qıtarışını ümit qılıdı. Amma hayvanlar boşluğa muhtaç. Bəzi taratqılar yakın xəbərlərdə bu xil hadisini ziyadə sayahat qılış elib gəlgən ekologiya besimi deyə yığınçaqladı. Qoğdaş rayonu ətrafıdakı yezilginin kengeş bilən yavayı hayvanlarının paliyyat dairesi künsiri qatlanıb, ekologiyada yeni qiyin məsələ payda boldu. Kenya'nın Amboseli Devletlik Bağıtçısı da pilinin itizlığa kirib ozuqlıq izleş ahvali künsürü köp körülüp, ziraatla eğir ziyan uçurdu. Tanzaniya'nın Şimalı Kısım rayonu Muşnağı Oxşaş Xırıskı duç geldi. Ngorongoro ve Loi Londo rayonu da yer işiltiş, çarobik şokuqi ve Qoğdaş rayonunu başkırışını çördügen münazirə dağımlıq kişilerin dektin tarttı. Şujaydaki Marsil mahallesi kısmen Qoğdaş tedbirlerinin ənənəvi çarba beqiş ve ultraqlaşış hukukunu çekilip koyuşudun əndiş qıldı. Hükümet bolsa ekologiya sistemisi ve sayat baylığını Qoğdaşını təkidledi. Şarkı Afrika'daki arkası dövlətlər ve alaqdar təşkilatla Qoğdaş təpəkkürünü tənşeşke başladı. Kenya'nın sayahat

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu sahibimizde hazım kılıç sistemisinin qerişi qandaq signallarını çıkırdı degen mazmunda sözləp berimiz. Yaşının çoğayışığa ägişip, bazı kişiler özünün açıq, tuzluq tämge intiladigan bolup qalğanlığını, daim işki kapam yesala toyup ketidiganlığını, daim maydisi etişip, açıq su yanadiganlığını bayqışı mümkin. Tamak yegendeki bu küçük özgürüşle hazım kılış sistemisinin asta asta qeyrğanlığının işbadısı bolışı mümkin. Hazım kılış sistemisi yemeklikni, adam bedni ihtiyaclıq bolğan her xil ozuqluq modeli.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarığınızını çekip, acayip mun dünyasına başlayıp barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenə siz üçün xizmətdə buludu. Mən Riya Sətçi Həmidə qeyum. Qadərlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızı çıraylıq namlıq nakşının yıqımlıq küyləri bilen başlayımız, qinəmsə bəhra qaysılı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: ögetti. Şu caydaki koğunçı dikkala hayacalanan halde mınlak dedi. Aslında koğun terişte tələge tayin attık. Hazır mutakasla geldi. Emeli küçümüzgi tayin edilen bolduk. Penle umumlaştırış sarayının rolünü sıcıl cari kıldırış üçün her kaysi cayla körgezme boyumlarını başkuruş asraş, çüendürgüçlerini yetiştiriş ve baylıklarını tutaştırışını tırışıp küçeytip meydan saraylarını kuruştun callandırışkı aylandırışkı türtkü boldu. Penle umumlaştırış boyunca kitap okuştun behriliniş yığını, ten hareket ilim pen kasıpkanısı, penle umumlaştırış tiyatrı körüki, penle umumlaştırış boyunca pikir almaştırıştın Behriliniş yığını Katarlık faaliyetle Gezi Bazar penli umumlaştırış saraylarda arka arkadan kanat yaydırılıp ilim penli tarıkçı bilen rayon mereniyeti öz ara yoğuruldu. Atonum raylık pen tekniki cemiyetinin alakadar mesulü mundak dedi. Gezi Bazar penli umumlaştırış sarayları Cenubi Şinjan'daki Gezi kentlerde ilim pen bilimlerini tarıkçı Emeli kullanılan teknikalarını umumlaştırış, ammanın mereniyet turmuşunu beytiştiki muhim bazıga aylanmakta. Keyinki kademde Şincan asası katlam penli umumlaştırış torunu sıcıl mükemmelleştirip, penli umumlaştırış baylıkının Yezi Bazar ve Yezlağı yüzlünüşüge türtke bulup, penli umumlaştırış koşulgan pen tekniki arkalık Yezi igilikini güllendiriş ve Yezi kentlerini güllendirişge küç koşup, tekimi köp amını pen tekniki neticilerden ortak behrilendirip, Cunhua milleti ortak gevdesi enini mustahkemleşge puhtı asasın
1: ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizning baxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vatan Mening Ailem programmasını anglışınlarını karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın yeni bir növetlik çarvıçılıkı dair 9 madde arkalık göç kalısı, göç koyu ve sütçülük kesbinin terakiyatını kolla salmakını zor aytadı kalıqını tanıştırımız. Atonum raylık halk hükümeti Bengunti'nin göç kalısı, göç koyu ve sütçülük kesbinin terakiyatını yanımı mukumlaştırıştı ki 9 türlük siyaset tedbirini tarqatdı. Yeni bir növetlik çarvıçılıkı dair 9 madde siyasetini icra kılış müddeti 2026 yılı 7. ayının 1. gününden 2030 yılı 6. ayının 30. günü geçe bulup 2024 yılı konu nuskıdaki alakadar siyasetle mask hedemde bekar kılındı. Yeni siyasette göç kalısı, göç koyu, süt kalısını türge ayırıp nesil yetiştiriş ve bordaş yardım pulu tesis kılındı. Göç kalısı cihette süpetlik, nesillik buku toğuntulgan spırmısı bilen uruklandırılıp mozayları 3 aydın artık bekılsa her biri inekke 300 yen yardım pulu verildi. Göç kalısını çoğunkır bordap, Şincan'dan çıkardığın kölemleşken bakmıçılık emeli gevdilerge her bir kalı üçün 500 yenin yardım pulu verildi. Yakka ameli gavdilarga berildigan yillik yardım puli 10 million yendan eshib ketmaydi. Go'sh qo'ylarga farqliq yardım puli berish yo'lga qo'yilib, bir nili qo'zilaydigan sog'liqlarga 30 yen, ko'p qo'zilaydigan sog'liqlarga 60 yen yardım puli berildi. Iqtisodiy unumni oshirish maqsadida sun'iy uruqlandirib shalg'utlashtirilgan bo'lsa, har bir sog'liqqa 40 yen yardım puli berildi. Köp kozulaydıgan sağlık, ala süpetlik, nesillik koçkarlarını kırgızgen de nesil kırgızış yardım pulunu ıltımas kılıp alısı boludu. Çarvıçılık rayıllarda köp eytiş, dikkançılık rayıllarda bordaşını yolga koyup, şalgutlaştırıp, sütün ayrılganı kozunu setiş, kotanda bekip kölemleştirip bordaşını köp eytişki münasip yardım pulu veriludu. Koy göşü mesulatını aşırışta aldınkı onun içi kırgen bakmışlık çoğun nayyeleri, Koy göşi mahsulatını aşırışkı koşkan töhpüsü boyca en yukarı bolganda 10 milyon yen mahsulatını aşırış mukapatıgı erişeleydi. Süt kalısı bakmıçılıkıgı yardım veriş yöleşte dikkat süpetini östürüşkü merkezleştirilip, Atunum rayın boyca kölemleşken süt kalısı bakmıçılıkının asası gevdisi bolgan yıllık birlik mahsulatı memleketin otursi seviyesinin töven bolmağın süt kalısının her birine 1500 yen yardım pulu veriludu. Yem xeşektin paydalanış yürüyüşlük yardım pulu maskademde emeliler.

0: yetiştirilip bakımcılık meydanı ailesi de konak şehidin serik yem haşek, mikro yem haşek yasaydı Allah. Ya ki şahşumba zavca komuş katarlık adetin taşkırı ot çöp baylıkını içtip yem haşek teyarlaydı Allah'a her tonlusuna 50 yönden yardım pulu verip yer menbelik yem haşek baylıkının toluk paydalanıp bakımcılık tenlerkini töveletişini toluk canlandırdı. Pişiklaş derecesini östürüş, yardım veriş yöle salmakı zor aytılıdı. Süt mesulatları karıkalları pişlak, bovakla süt paraşoki katarlık işlep çıkırış linelerini yeniden kenaytip kursa, kala koy göşü pişiklaş karıkalları inçki ayrış, yeşil yeni saklaş, hoşumçu mesulatların yukarı kımmeti paydalanış tekniksini kırgızış, özgertiş. Pişik yemekliklerini tanışış mesulatlarını içiple şugullanan bolsa, yardım pulu ıltımas kılısı boludu. Yakke pişiklaş asası gevdesinin yıllık yardım pulu sonması 10 milyon yenge yetidi. Karhanala kesp zancirini uzartıp, dikkalla bile birleşiş, dikkallanın yetekleş mekanizmini takamullaştırışı yeteklenildi. Pul muamili kapalıdı da yardım ösümlük karız, inavetlik karız, suğurtunu birleştirir siyaseti yolu koyuldu. Bakmışlık, meydan, aileleri, kooperatif, pişiklaş karhallarının bir yıllık hem onunun yukarı işlep çıkırış ticaret karzı, maliye yardım ösümlük karzının behrimen boludu. Yakki bakmışlık, pişiklaş karhallarının asası gevdilik yardım pul ösümü 10 milyon yenden eşip gitmeydi. Pul muamili aparatları çarıvçılık kespini pahalı kollaştırdı ki kesple katarığı kırgızıp, karızge halgançı çak koymayı, karızını kaytırıp almayı, karızını üzüp koymayı, tirik renilik karız, silos karızı da yenilik yartıp, renik hepilliki dairesini kenaydı. Çarıvçılıkı alakadar karızın süpetsizlik nispeti, aparatlarının yıllık nişanının 3% point, bu 3% pointını mı öz içine alıdı? Muşunun içi de bolsa, nazarat kılış başkuruş boyunca numara tutmaydı. Suğurtu sahası da mulazimetini serhillaştırıp, suğurtulaş aparatlarını canlılık tanışıp, inekni emeli kıymeti boyunca suğurtulap, bordaş suğurtusu, nesillik çarvı suğurtusu, köp kozulaydıgan koy köpeytiş suğurtusu, baha suğurtusu katarlık özgüçe soğudu suğurtusunu yolu koşku ilham berilip, suğurtu bilen karz beriş hem türtke buluş ilgiri sürülüdü. İgelin işçe siyaset yolu koyulgan mezgilde canlılık bahalıp əlalaştırış, Abdunum Rayının yürüyüşlük meblağ başkuruş tefsili kaidesi, uçurulaştırışkı tayinip ıltımas kılış tertipini addilaştırış, ünümlü nazaret kılış başkuruşunu küçeytiş, yöleş meblağını del cayda emelileştiriş, göşk halısının süptünü östürüş, koy göşü mesulatını aşırış, sütçilik ünümünü aşırışını ilgiri sürüp, dihkan çarıvçılarının kirimini mukum aşırışka türtkü bolu diken.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Tok yok vaqtda faqat sham yandiramiz. Bu vaqtda men hamisha oilamdikilarni o'ylayman. Mazid Shingning uyi Altay shahrida bo'lib, boshqurish qo'g'dash punktiga 300 nach kilometr keladi. Boshqurish qo'g'dash xodimlari uda 22 kun xizmat qilib, 8 kun aram oladi. Bu 1 yilning ko'p qism vaqtida oilaning holidan xabar ola olmaydiganligini derak beradi. Mazid Shing bundoq dedi. Elgiri uyga qaytish uchun uzun yo'llik avtobusga o'tirishga to'g'ri keladi. Hozir sharoit yaxshilandi. Bir qancha odam shaxsiy avtomobilni birlashib chaqirib uyga qaytamiz. Boshqurish qo'g'dash xizmatiga astaydil mas'ul bo'lgan Mazid Shing keyin boshqurish qo'g'dash punktining boshlig'i bo'ldi. Yaqinqi yillarda buyon davlat ekologiyani qo'g'dash salmog'ini davomli so'raydi. Boshqurish qo'g'dash punktlarining xizmat turmush sharoiti borgan sari yaxshilandi. Tabiiyligi qo'g'ilgan rayonga charlash avtomobili saplab berildi. Sun'iy hamroh orqali o'rin belgilash uskunasi o'rnatildi. Charlash radiosi dastlabki mazgildagi taxminan 10 kilometrdan 200 kilometrga kengaytirildi. Yana nurg'un egiz bo'shliqda bulut supusi yasaldi. Cho'ng ekran orqali yovvoyi hayvonotlarni kuzatgili bo'ldi. Ekologiyalik sezish iqtidori zo'r darajada kuchaydi. Turmush sharoiti mu yaxshilandi. Boshqurish qo'g'dash punktida tok va tor signali bor bo'ldi. Ko'ktat o'risi to'nglatqig'i almashtirildi. Yig'i ko'ktat va go'sh yigili bo'ldi. Ko'pchilik bahor bayramining san'at kechiligini televizordan ko'raladi. Qaramayli tegi qo'g'dilgan rayondagi boshqurish qo'g'dash punkti bepoyon cho'llikning bulung puchqoqlariga joylashgan. Ham xizmat o'rni, ham boshqurish qo'g'dash xodimlarining aram elish uyi. Mazid Shing bo'sh vaqtlarda hoylini aylandirib ko'chat tikishni yaxshi ko'rdi. O'zi yaxshi ko'rgan usul bilan bu uyni yasaydi. Qamus boshqurish punktining hoylisi cho'ng. Bir qancha tup ko'chat tikkandan keyin Mazid Shing o'simliklarning o'sib yetilishi uchun suvga ehtiyoj qishkanligi, ammo punktga suvni noyati yiroq joydan elib kelishga to'g'ri keladiganligi. Ortiq suvning yo'qligidek masligi yo'liqdi. U tozalangan turmush keraksiz suvi bilan ko'chat tikdi. Hozir Qaramayli tegi qo'g'ilgan rayonni davlat tarafidan davlat bog'chisi nomzod rayoni qatoriga kirgizildi. Uning Shinjondagi tunji davlat bog'chisi bo'lib qolishidan umid bor. Qo'g'dash va qurilish salmoqi davomli zo'raytirildi. Mazid Shing bundoq dedi. Ishonamanki, qo'g'dilgan rayonning kelgusi cho'qim borgan sir yaxshi bo'ladi. Qaramayli tegining ekologiyasi borgan siri yaxshilanadi.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
0: Endi Otinum rayonidagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidan ma'lumot olamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 27 selsiya gradusgacha 4-5 ball shamol chiqadi. Altayda o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 14 dan 20 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 14 dan 27 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 18 dan 31 selsiya gradusgacha. Bortlarda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 15 dan 29 selsiya gradusgacha. Qaramayda o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 16 dan 30 selsiya gradusgacha. Kuytinda o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15 dan 30 selsiya gradusgacha. Shixanzida o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 16 dan 28 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli, temperatura 22 dan 35 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 28 dan 41 selsiya gradusgacha. Kordada hava bulutlu bulup kin açılıdı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava bulutlu. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava bulutlu. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutlu. Temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava bulutlu. Temperatura 22'den 31 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutlu bulup keyin eşiladı. Temperatura 18'den 27 Celsius gradus kuşu buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi örp adet çoğun yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem programımız bacağını çişbəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılışıqın Abonuşla terminalımızı çürsenle, tekimi köp mezbulladın, haberdar bolalay sile.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtın aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlayıcılı bulundu.
3: Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mündak mezmullah boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberler sahipimizde bazar nazaret kılış başkuruş baş idaresi yemeklik üsümlük yığığa kanunsuz madde koşuş kılmışıgı zerbi bədi. Hotende tunci yeni yaçı işgı orlaşkalla topi Fengçao təcrübesi kanun mulazmet ponkitinin yopuqı içildi digen haberler diktinladı boludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde muhabbetli şuatkanda yesabat yütkeş zahatıga öz ihtiyarlık bilen hediye kılış dep yazılgan bolsa ayrılıp ketkendin keyin kaytruvalıqlı bolamdu degen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amı üçün emeli işgilip biri sahibimizde Altay vilayetinin siyasi kanun sistemisi kanunçılık arkalık şimali Şincan'ın ekologiya bihaterlik toskını kogdu degen mezmun diktinladı boludu.
3: Әмді дейқтанла, бүгінке қанун сізге әмірақ программымыздан тәпсейлеймәз мұлырды болсын. Қанун қабарлары.
2: Yemeklik bexatarligi mudofiya liniyasini haqiqiy mustahkamlab, yemeklik o'simlik yig'iga qonunsiz modda qo'shish qilmishiga kuchli zarba berish uchun yaqinda bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi yemeklikni qo'shimcha tekshirish usuli bo'yicha yemeklik o'simlik yig'idagi etil maltofinni o'lchab bekitishni e'lon qildi.
3: Yemeklik, ösümlük yığı ammının kündülük tamıqıdaki zörür boyun bulup, onun süpət beyxətərliki ammının tən sağlamlıqıqa bevastı münasivətlik. Etil maltofenol sönni biriktirilgən yemekliknin xuşpuruqını aşırgıcı xuruş bulup, bəlgelimi xilap qoşulgan etil maltofenolni uzaq muddət qobul qılganda yemeklik beyxətərliki xayıp xatırı kelip çıxıdı.
2: Dövlətimiz yeməklik quruşlarını işiltiş ölçümündəki bəlgələməyə əsasən etil maltofenolni yeməklik ösümlük yığığı qoşub işiltiş qatıq məni qılındı. Lakin yuqurup hayda elişinin türütküsü de kanunsuz sodigarla naçar ösümlük yığı. Vaxtı ötüp yenilangan yağlağa kanunsuz halda etil maltofenolni qoşub, yağının oksidilinip süpüti özgergende payda bolgan ses gayri puraqını yoşurup, küncüt yeğe, xasın yeğe qatarlıq, yukarı dərcilik yağ məhsulatlarının sap kuşpuruqını oydurup çıxırıp, naçerini yaxşı qılıp körüstüş, saxtısını rast qılıp körüstüş arqılıq, yukarı somuluk qanunsız paydığı erişiş məxsidigi yedidu.
3: Yeniden elan qılıngan, qoşumca təkşürüş usulü, təkşürüş ölçəş tərtipinini əlalaşdırgan bulup, dadır yeğe, xasın yeğe, küncüt yeğe qatarlıq asaslıq istemal qılanadgan ösümlük yeğe türlərge maskeladu. Təkşürüp çıxış, çeki tövən buluş, qaşılığı taqabıl turuşçalıqı küşlük buluş, nəticisi muqım, şənçilik buluş əvzərlikini hazırlıqan bulup, etil maltofenolunun xarakterini dəl cayda bekitiş və mıqtarını bekitib təkşürüşünü işqa aşırğılı buludu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Yakında Xotan şehirdeki tunci yeni yaçı işgı orlaşkan işçiler uyuşması birleşmesinin Fengçao tecrübesi kanun mülazimeti ponkiti Xotan şehirde yopuk içip işgı kiriştirilip tez yollanma yetküzgücü veymey taksimlep yetküzgücü Katarlık yeni yaçı işgı orlaşkallarını yakın etrafta erişkili bulunduğun kanun mülazimeti bilen temelidir.
3: Bu kanun mulazmet punktini Xotan vilayetlik işçileri uyuşması, hazırki işçileri uyuşması mulazmet öten bazısı tayini berpaqılgan bulup, dikkat, yeni yaçı işgı orullaşkanı emgekçilerinin hukukunu koğdaş ihtiyacı merkezleştirilip, işçileri uyuşmasının mulazmet dairesi uzartıldı. Punktta daim turuşlu kanun hizmetçileri nak meydanda mesle soruqçularını kabul kılıp, emgek maceraları, emgek hukuk menfaati qatarlıqlarga alaqadar meselelerge tepsili cevap verdi. Veymey toşuqçi Abdunabi Abdiqeyum mundaq bildirdi. İlgiri veymey toşuş çeryanıda emgek macerası, hukukunu qoğdaş qiyin buluş meselesi yoluqanda qayarge berip yardım soruşunu bilmeydim. Hazır işkimiz aldadıla haksız mesle sorab, murasa kılalaydıgan bulduk. Könlüm hatırcan buldu. Mən mu etrafımdaki veymeyi toşuqçula teziyet güzüş kəsbideki kəsbdaşlarga birer işgi yoluqanda hukukuni kanunluq aqlanı qoğdaşına əskertdi mən.
2: Yeni kəsb altıdaki emgekçiler şehrinin yürüyüşü de kəm bolsa bolmaydıgan mühim güç. Bu kişiler topunun kanunluk hukuk menfaatini yaxşı qoğdaş, halk turmuşunu muqumlaştırış. İnaq, emgek münasifeti orunçta mühim əhmiyyət geyge. Xotan şehirlik baş işçiler uyuşması yardım veriş yöleş bölümünün bölüm əzası Aynigar Nabican bundaq bildirdi. Yeni devir Fengshou təcrübesini işçiler uyuşmasının hukuk menfaatini qoğdaş mulazimeti hizmetine sığındırışke sicil türkke bulup, kanun mulazimet ponkitinin yürüyüşünü başkuruş tüzümünü takamullaştırıp, mulazimet mezmonini kengaytip, mulazimet ünümünü östürüp, yeni kesb altıdaki emgekçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendiriş hizmetini puhta inçki işlep, işçi hizmetçilerinin hukuk menfaatini qoğdaşta en köp bulganda bir kıtım katıraşını tırışıp işe aşırımız. Bu yerde işçi hizmetçiler ve amma ziddiyetlerini müressa kılış, kanun yardımı, kanunun meslehet biriş, nazaret kılış tekşürüş, kanun yürgüzüş boyunca iş beceriş hem de kanun ögünüş, kanunu umumlaştırış katarlık her taraflama mulazmettin bəhrimen bulalaydı. İhtiyacı bolsula her vakit köpçülükten gelip yardım talep kılışını karşı alımız.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
6: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele bala ili.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik kılmayılı. Yeni istilini əvci aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolayılı.
6: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyinizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
6: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu

0: açlıkını tijeşte monolarını eskertidi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsan elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Altay vilayetinin siyasi kanun sistemisi, kanunçılık arkalık Şimali Şinjan'ın ekologiya bir xatarlık toskunu qoğdu degen məzmun diktanladı boludu.
0: Altay bolsa, dövlətinin noxtılıq ekologiya funksiyalik rayoni. Şinjan'ın şimali qısmıdiki mühim ekologiya bir xatarlık toskı. Şimali Şinjan'daki su munari ve Qurban Tongut kumluğunun kengişigi taqabıl turuştaki mühim ekologiya mudapya liniyesi. Bu Qarlıq rayondaki bostanlıqni yaxşı qoğdaş Altay vilayetinin siyasi kanun sistemisinin cazmen puxta əməli tutuduğan mühim siyasi məsuliyeti.
1: Ekologiya kanunçılık kuruluşu hizmetinin alğı siljitiş davamında Altay vilayeti hazırkı ekologiyanı tüzeştiki kemtüklükle aciz taraflarını kayıtı tekşürüp kulasılap tarmakla hem türkü buluş mekanizmini takamullaştırıp mükemmelleştirip, kalayma kançılıkta katlı tüzeşte çıxıntırıp, ekologiyelik muhitini tüzeş sistemisi ve tüzeş iktidarının zamani velişiş seviyesini üzüksüz östürdü. Bırak kalayma kanı içiş, kalayma kanı qeziş, kanunsız içiş, yezi igilikini dairlik, menbelik bulgaş, sayahatini tertipsiz içiş, yavayı hayvanatlar türlerini başkuruş, qoğdaş aciz buluş qatarlıq mesele yanına pat pat yüz verip durdu.
0: Altay Şehirlik Təbii Baylıq İdarısının xizmetçi xadımları kançılıq karxanalarını kündelik çarılab təkşürüş xizmeti cəriyanı da Qızıl Taş Bazırı 7-ci ətrət rayonudaki 3 orundaki qoruluşqa şıltıldığan qom keninin qatlamdın, dairdın halkı qeziş, kvartis qoram teşini uğurluqçı qezişdə qanunga xılap cinayi qılmışqı çetişliq işgəlikini bayqıdı. Keyin deloğu çetişliq sonmanın cəmi 936.761 yuan 4.6 pun işgərlikini bekitti. Bu kuruluş qışıltılan qum keninin alaqadar məsuli kanunsuz kan qeziş cinayeti bilen kanun boyunca cinayi cazağı hüküm kılındı hem ekologiyani əsligi keltirdi.
1: Qezilma baylıqlarını kanunsuz eçitki qalaymıqançılıq təbii asasqı bivasta buzğunçılıq qılıplı qalmay amının canı can mənpətiki ziyaniyet gözüdü. Yana asalla menfaat cihette til biriktiri velişini payda kalıdı. Altay vilayeti qezilma baylıqlarını kanunsuz içiş, toşuş ve soğudalı şişki zərbi veriş məxsus hareketini kanat yaydırıp, təbii baylıq, gün'an qatarlıq 25 tarmaq bilen birleşip, məxsus bən təşkilləb qurup, 3 dərəcilik çarılıb təkşürüş ve tez bir taraf kılış mekanizmi bərpa qılıb, kanunsuz qezilma baylıq oburut zəncirini mənbədin sürüştürüp, təkşürüp, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş ölçümünü birliki keltürüp, təqiqləş, əyibləş, sot kılışının bütün tərtibini qeliplaştırıp, muhit baylıqı diloğlarını beceriş süpüti, ünümünü bütün küçü bilen östürdü.
0: Şinjan boyunca bütün rayon tipidik

0: خدمت پونکتگا ویسکی اسلب یورشترلی. چارلاب تکشورش نظارت کلیشنه دائم نک قنات یادروش دعوادن ایلگریک یعنیشش آرکلک منبعدن تزشکی ترکی بولب اکولوژیانن کوداش بلن پتن رایون سیاحتینن بلب موجود بولب ترشی ارتاک گلنیشی اشک آشورلی.
1: دیلو بیچاره سپتی اونمی اکولوژیانه قانون یورگزش باید کوداش نان مستکم ترکی. Vilayetlik Teptiş Şöbe Mehkemesi muhit baylığı türüdeki delolarını başkuruş hukukunu kaytırıp gelişini pahal kolgu keltirip, yezigilik yerini kanunsuz ilgilebiliş, yokluş gırdabığı berip kalgan kımmetlik yavayı hayvallağa kayıp yetküzüş katarlıq, ekologiya baylıqıgı buzgınçılık kılıştay, kanunga xılap cinayetlerge kattıq zarbı berip, cami 41 delodiki 64 kişige alaqıdar delolarını becirdi. Ekologiyalik muhit va baylıqni qo'g'dash delosidan 256-ni bejirdi. Taptish taklifi berish, da'vodan burun kengishish qatorliq ko'p xil mas'uliyatni ado qilish shakli orqali ma'muriy organlarning mas'uliyatini ado qilib tuzilishiga haydaychilik qildi. Shuning bilan birga, ammo aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin ko'zlab, ilgir kiyim bo'lib ziyonga uchirgan 859.5 mo o'rmon yeri 1000 modan ortiq o'tloqni asliga keltirishga, 108.3 mo qonni asliga keltirishga haydakchilik qildi. Dal joyda yuqori unumlik bo'lgan taptishlik mas'uliyatini ado qilish orqali Altay tog'ining ekologiya bexatarligi tuban chekini chin saqladi.
0: Altay viloyatidagi 2 darajalik sud mahkamalari boshdan oxir iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish bilan eng qattiq tuzum, eng qattiq qonunchilik orqali ekologiyalik muhitni qo'g'dash o'tirsidagi tangponlik nuqtasini dal joyida tepib, jinoiy ishlar bo'yicha jazolash, ogohlantirish, haq talab to'limi, ma'muriy nazorat qilishni qoplagan strolik qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash andisini barpo qildi. Yaqinqi 5 yilda turlik muhit boyligi delosidan jami 3555 ni qarab chiqib oxirlashtirib 20132.145 mo yerga to'liqlab ko'chat tikish 10000 beliqni ko'paytirib qo'yib berishga haydakchilik qilib bir deloni tekshirib bir taraf qilib bir doiraga ibrat berib bir rayonni tuzashni ishqa oshirib qonunga xilof jinoyatga zarba berish bilan ekologiyalik muhitni asliga keltirishni mas qadamda olg'a siljitishni ishqa oshirdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

Bulutlu bulup keyni ijiladı. Temperatura 14-27 Celsius gradusqacha. Qoljada hava ochiq. Temperatura 18-31 Celsius gradusqacha. Portlada hava bulutlu bulup keyni ijiladı. Temperatura 15-29 Celsius gradusqacha. Qarmayda ötkünç yağmur yağıp keyin hava ijiladı. Temperatura 16-30 Celsius gradusqacha. Kuytunda ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 15-30 Celsius gradusqacha. Şehanzada ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 15-28 Celsius gradusqacha. Sanjada hava bulutlu bulup keyin ijiladı. Temperatura 16-28 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutlu, temperatura 22-35 Celsius gradusqacha. Turpanda hava bulutlu bulup keyin ijiladı. Temperatura 28-41 Celsius gradusqacha. Korlada hava bulutlu bulup keyin ijiladı. Temperatura 20-34 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 20-32 Celsius gradusqacha. Atışda hava bulutlu, temperatura 21-34 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 22-34 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 22-31 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutlu bulup keyin ijiladı. Temperatura 18-27 Celsius gradusqacha bo'ladi. 4-5 bal g'arbi shimol shamoli chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hörmetli radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Qanunsızgı Həmrah programımız boyunca 60 bərdox yaxdırıb anlıqınınla qarahmet. Teximi köp məzmullani, yana Solution Terminalını düşürüb anlısanla boludu.

0: tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Örmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
2: Mən Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
2: Güllünü vatkan yeza kenetlerge nazar sahibimizde Abdunum Raylı Xalık Hükümeti Bengun Tıngı göç kalısı, göç koyu hem süt kespinin terakiyatını yeni mu mukumlaştırışkı dair 9 türlük siyaset tedbirini besip tarqatdı. Manas nahiyasının yerini havalilik başkuruş yeni endisi dehqanlarını yer terişte hatırcam kıldı hem kırımını aşırdı degen mezmunlarını dekhtanlağı sürümüz.
1: Qaltıs beyiş mahirleri sahipimizde ekologiya orman muhafizatçısı Yersin Nurum'nun kum denizde 17 yıl yeltis tartıp, otçöp dal daraqlarga emrah bulup bostallıkını qoğdğallık haqqıdık hikayen sözləp berimiz.
2: Yezi igiliki yaza dehqanlarga alaqadar uçurla sahipimizde qorğas almısı bütün musabede yeni peti saqlanıp soğuk zanjir saman toşuş arqılıq sujoğa bevasta yetküzüldi qatarlıq uçurlan anlatımız.
1: Radyo anlıkçıla. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushit'in abunçlar terminaldımaz kıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlayıcılar. Bugünkü programımızda köpçülükke bir hoş haberini eğitimiz. Yakında Şincan Uygur Altın Raylı Kalk Hükümeti Bengumutini göç kalısı, göç koyu hem süt kesmenin terakiyatını yanımı mokumlaştırışı dair 9 türlük siyaset tedbir doğrusu diki uxturuşunu besip tarqatdı. Hem de köpçülükke uxturuşunun konkret mezmununu tanıştırımız.
1: Uxturuş da mındaq değildi. Memleket boyunca əla süpətlik dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları mühim təminat bazısını küçəb bərpa qılıb, əla süpətlik buluş və köləmləşkən buluşdan ibarət işki açqışını gəvdiləndirib, çarvıçılıq asası işləb çıxırış iqtidarını sıcil müqimləşdirib, göç qalısının süpətini östürüş, göç qoyunun məhsulatını aşırış, sütçilikinin önümünü aşırışqa həqiqi türütkü buluş, çarvıçılıqının tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü tezlətiş үчүн таңшап алалаштырыш аркылык төвөндөгү саясат тадбирлер түзүлдү.
0: Биринчи модда. Көч калысы бакмычылыгы жардам пулу. Ала сүпөтлүк семинтал калысы, коңур кала, ангус калысы, хуаши калысы катарлык нәсилдик боголардын тоңтулган спирмсин чечиш туруп мозайлган көпөйөлөйдөн сыйрларга карта. Шундайкла мозайны мокум 3 айдан артык баккан болса, мозайны көрүп сыйрга жардам пулу берилди. Her bir köpeğeleydiğen seyirge 300 yuan yardım pul verildi. Göç kalısının çoğunluğu külemlik bordaş emliği kanat yaydırılgan, yılda Şincan'dan çıkırış külem ölçümüge yetken bakmışlık asası gevdisiyle karıta, her bir kalıga 500 yuan ölçen boçı yardım pul verildi. Yekki bakmışlık asası gevdisinin yıllık yardım pul mebliği 10 milyon yuan'dan eşip etmeydi.
1: İkinci madde, göç koyu bakmışlıkı yardım pulu. Abdınım rayının göç koyu kölemleştirip yıkılıvatkan asasi gevdesinin tölleydiğen, köpeyeleydiğen sağlık, onun üstüge koza 2 aydın artık muqim yıkılgan bolsa, kozısıgı karap sağlıkka yerden pulu berildi. Her bir birini tölleydiğen, köpeyeleydiğen sağlıkka berildiğen yerden pul 30 yuan. Köp tölleydiğen, köpeydiğen sağlıkka berildiğen yerden pul 60 yuan boludu. Sünni uruqlandırıp iqtisadi şalgıtlaştırılgan tölleydiğen sağlıklarının her birinin yardım pulu 40 yuan boludu. Göç koyu topini kengaytiş, köpeytiş siyasi devamlıq yolgu koyuludu. Nesillik koy fermisinin nesillik koçkar, köp tölleydiğen, köpeyeleydiğen sağlık kirgüzgen, beqilvatkan nesillik sağlıkının sani 30'dan aşkan, muqim beqilvatkan dehqan çarvıçılar hem kölemlik bakmıcılık asası gevdesi ya ki koyni süni uruqlandırıştak icdima ilaşkan mulazimet teşkilatlarığa köp tölleydiğen nesillik sağlıkının her birge 500 yuan. Şu jaydiki nesillik koçkarının her birge 1000 yuan. Mahsus işletildiğen göç koyu hem köp tölleş geni bar yerlik nesillik koçkarının her birge 3000 yuan ölçem boyu içe yardım pul berildi. Çarvıçılık rayonlarda köpeytiş, dehkancılık rayonlarda bordaş endiyesini yolu koyup kesipleşken kölemlik bordaş asası gevdesige 2 aydın 3 aygıcı bolgan sütten ayrılgan çalgut kozlarını satıdığan dehkan çarvıçılar aylarının her bir kozsığa 50 yuan yardım pul berildi. Sütten ayrılgan kozlarını kotandı bordap 3 aydın artık bakkan, yıl içide yeniden kotandın çıkarılgan göç koyu kölem ölçümüge yetken, şundakla Şincan içide soyulup hayvanat karantin layakatlik ispatı algan kölemlik bakmıcılık ailelerge karata, köpeğimi miktarı boyuca her birge 60 yuan ölçem boyuca yardım pul berildi.
0: Göç koyu kesip asası yakşı iş miktarı, aşkan işlep çıkırış miktarı körünerlik bolgan, aldınkı onun içinde turgan bakmışlık çoğun nahiyelerge karta, koy göşü mesulatını aşırıştaki töp koşuş derecesi boyunca perklık yardım pul bir alın. Yekki nahiyenin yardım pul mebliği 10 milyon yuvendin işip etmeydi.
1: Üçüncü madde, süpetlik siyer bakmışlık yardım pulu. Abdınım rayon boyunca kölemleşken seyir bakmıçılıkı asası gevdesi yılığa birini mozaylaşı bütün memleketinin oturucu seviyesinin tüyen bulmağın seyirlerinin her birinin yardım pulu 1500 yuan buludu.
0: 4. madde. Yemhişek yardım pulu. Kala koy köpeytiş asasını mokumlaştırıp yerlik yemhişek baylıkların ünümlük paydalanışını ilgiri sürüş için bakmışlık meydan ailelere konak şehrinden paydalanıp serik silos, mikro silos tayarlısa Meyve şeği, çivik, terip, kumuş katarlı adetin taşkırı yem haşak baylıqıdan paylanıp, içtip yem haşak kılıp pişkılsa, her tonusuğa 50 güven yardan pul verildi.
1: 5. madde. Süt məsulatlarını pişkılaş dərəcəsini östürüş yardan pulu. Süt məsulatlarını pişkılaş yönər sənitini kirgüzgən, özgərtgən, dərəcəsini östürgən, yeni məsulatlarını tətkik kılıp açgan, şundaqla pişlaq, qaymaq, süt aksili talqini, bovaklar balılar resiplik süt talqini qatarlıq işlep çıkırış liniyalarını yeniden kurgan asasi gevdelerge yardan pulu berilidu. Yekki pişiklaş asasi gevdesige berildiğin yıllık yardan pul mebliği 10 milyon yuandini eşip ketmeydu.
0: 6. madde. Göç mesulatlarını pişiklaşının derecesini östürüş yardan pulu. Dehqonlar bilan aloqalashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmi o'rnatib, kala qo'y go'shini inchik parchalash, yeshil yangi peti saqlash, qo'shimcha mahsulotlardan yuqori qimmatni foydalanish, go'sht mahsulotlari bexatarligini kontrol qilish qatorliq texnik hunar san'atini kirgizgan, aylantirgan shundoqli iqtidor xarakterli mahsulotlar, pishiq yemaklik mahsulotlari, tanishalgan go'sht mahsulotlarini ochgan korxonalarga yordam pul berildi. Yekki pişiklaş azası gevdisi bu içi yıllık yardan pul mebliği 10 milyon yuandan eşip ketmeydi.
1: 7. madde. Bakmacılık, pişiklaş, karız, ösüm yardımı berilidi. Abdınım rayon içindeki göç kalısı, göç koyu, süt kalısı, bakmacılık meydanı, hemkarlık kooperatifi, pişiklaş karhanaları yeniden iltimas kılgan bir yıllık ve bir yıllıktan yukarı işlep çıkırış, ticaret karızga okşaş mezgil, okşaş derecedeki karız pul bazarıdaki baha, malum kılış özüm nesbitinin 70%'den yukarı bulmaslık, şundakla 2%'den eşip ketmeslik boyunca bakmacılık, pişiklaş asasi gevdesige maliye özüm yardan pulu berilidi. Siyaset icra kılınış mezgilide banka tarqatkan alaqadar devamlı karız kesbigimi okşaşla tatbiqlanadı. Yakka bakmacılık pişiklaş boyunca asasi gevdenin yıllık özüm yardımı mebliği 10 milyon yuandan eşip ketmedi.

0: Neydi?
1: 8. madde. Kredit siyaseti medeti yenimi küçeytildi. Çarpçılık kesbi pahalı kollaş türdeki sahalar Katar'ı kirgüzülüp, inavet beri şertigi uygun kilidigan, lekin ticarette vaktli kıyınçlık uçurgan bakımçılık meydani ailelerge, karis becerişke halgan çek koyulmaydı. Karis pul kaytırı verilmaydı. Karis pul üzüp koyulmaydı. Pul mamila aparatları, yer başkuruş hukuki, bakımçılık meydanının yer üstündeki koşumçı nersler Katarlıklarını rehenige görüge koyuş, kepil buluş dairesini kengaytıp, çarpıcılık, mal doktorluk, çoğun sallık malumat subsidin paydalanıp, silos karzi, trikni rehenige koyup karz eriş Katarlıklarda yığınlık yaratıp, şartki uygun kiladığan yığınlığın köpeygen karzgi karta, karz berişki tigiştiklerige tuluk karz berdi. Pul muamili nazaret kılış baş kuruş tarmakları, göç kalısı, göç koyu, sütçilik kesbe hem pişiklaş karkalarının karız hep hatırgı berdaşlık bir iş derecesi muhabık üstürüldü. Çarabıçılıkla alakalar karızının süpetsizlik nispeti aparatlarının yıllık nişanının 3% point, 3% point numu öz çıkı alıdı. Nın işçilip olsa nazaret kılış baş kuruş bu için numur tutuşunun amele kılınmaydı.
0: 9. madde. Bakımcılık sığırtısı elalaştırılıdı. Siyaset karakterlik bakımcılık sığırtısı boyunca sığırtılaş aparatlarını herkesten tanışış mekanizmini orantış üstüde izdinip, her kaysi sığırta aparatlarının mulazimet seviyesi, mulazimet süptini östürüşüge hakiki türütke bulup, sığırta aparatlarını sığırta sonması evzelliki, baha evzelliki mulazimet evzellikige özgertilidi. Sugurta aparatlarının siyaset dairesinde süt kalısının emeli kımmeti boyunca sugurtalaş hizmetini kanat yaydırışıga heydekçilik kılınıdı. Sugurta aparatlarının göç kalısı, göç koyu, soda karakterlik sugurtasının kaplaş dairesini kengaytışıga ilham berilidi. Bordaş sugurtası, nesillik çarvı sugurtası, köp tüllaydıgan koyunun köpeyi sugurtası, baha sugurtası katarlıq sugurta mesulatlarda yanılık yaratılıp, sugurtı bilen kredit mesulatlarının hem türkü bulup, dehkallarga nep yetküzüşüge hakiki kapalatlık kılınıdı.
1: Uhturuşta mundaq tekitlendi. Siyasetin icra kılınış vakti 2026 yılı 7. ayının 1. günüdün 2030 yılı 6. ayının 30. günü gücü buludu. Siyaset icra kılınış mezgili de her vakit bahalaş ilip verilip erkek altı da tanışılıdı. Tür meblağını başkuruş çağrısı tüzülüp, siyasetin yolu koyuş lahiyesi inçikleştirilip, netice ünümünü bahalaş çınatılıp, uçurlaştırış vasıtasının paydalanıp iltimas kılış tertibi adilaştırılıp, siyaset cettin yar yülek buluşunun delcaydı buluşu, meblağ işletişinin kilipleşişi, meşgulat tertibinin kolaylık buluşu hakiki kapalatlık kılındı. Şinjan Uygur Atın Rayılık Halk Hükümeti Bengunutu'nun göç kalısı, göç koyu hem sütçilik kesbinin terakiyatının mukumlaşıkı dair toks türlük siyaset tedbirini besip tarqıtış toğırsızdaki uxturuşu. Şinjan Uygur Atın Rayılık Halk Hükümeti İşkanlısılar katkan. 2024 yıl 35. numarlık mas kademde bikar kılındı.

0: geldiniz.
1: Ha, nimesimiz buluyordu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat et. Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab, bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı kılın.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Yıl boyu ormanlıkta minip yürgeçke yerisin bir cüp ötkür közge iki boğuldu. O tebelikteki her bir çarlaş koğdaş liniyesini pişik biledi. Yavayı hayvanlar kaldırgan izlerge asasen boğa, ak boğuz böken, yavu çoşka katarlık her kıl yavayı hayvanlardan pahaliyette rayonunu perki teleydi. Yakında o hizmettaşlar bilen pişkırım ıskı karmayı çarlaşına kanat yaydırıp, yarlangan bir boğunun yerde yetip örüt duralmaydıgan bulup kalgalıkını baykıdı. Şikeylen berip onu bezlep vaqtida qutquzuş yerden berişine qanat yaydırdı.
1: Yerisin mundaqdiri. Orman rayonida yarlangan yavayı hayvanlarını qutquzuş taimliq iş. Muş yıllarda ekologiyanı qoğdaş salmıqının sijil zoraytilishiga ägişip böre, yavu çoşqa qatarlıq yavayı hayvanlarının payda buluş qetim sani körünerlik köpeydi. Bazıda çarvıcılık rayonlarına bösüp kirip qalıdı. Her kitim dehkancılıkların boş mezgeli de o hizmettaşları bilen kenetki berip kanunu umumlaştırış teşvikatını kınat yaydırıp ekologiyanı koğdaş ideyasını ammının kalbiye çoğunkur sındırdı.
0: Yersin mundaq dedi. Çarlaş koğdaşta putkı tayiniş, orman muhabisat kılışta kalbki tayiniş gerek. Bu hizmetini yakış işleş üçün tabiyatına kızgın söyüş asas. Aldınki yıllarda o hizmettaşları bilen komlaşış eğir bolgan yerge 3000 tüp sök sök köçü titikti. Köngü koyup baş kuruş, perviz kılış arkılık, bugün künde köçetler 1 metreden köperek egizlikte özdi. Yerisin külüp durup mundaq dedi. Bu derekler hudiminin balangı okşaydı. Onların kündün küngü üsü vatkalıkını görsem könlüm adetin taşkır hatırcam buludu. Boş vaktırda o özü yalğız ormanlık arısı da yürüp, del dereklerden üst ehvalını inçkilik bilen köz dışını yakış gördü. Erkıl ot çöp del dereklerinin öz adetini ilgileydi. Okşaş bulmağın derek türlerinin öz ritmi erkıl bulup, borandın müdafiyelinip kumlu turaklaş duruş ıksızlarımı özüge has alahilki ilgi.
1: Yerisin mundaq dedi. Del derek bulgaçka tüprak hayati küçük doludu. Del derekler ömrede nurgun ısık soğukluğunu baştın keçirudu. Onlarının çıdamçallıqı minin mängü ögünüşümge erziydu. O, çöl bayavanda yeltiz tartkan bu toğraq söksök qatarlıq dal daraqlardın qat'i davamlaştırışını ögünüp aldı. Bu qaysar tez pükmez hayati küç onu çoŋqur təsirlendirdi. O, çöl bayavanda davamlıq yeltiz tartıp her günü qat'i davamlaştırış arqılıq gənca xudiki 10 000 moluq bostallıqını yaxşı qoğdaşlıq alaydı.

Hazır Yencin ayısıdaki 50 mumoğu yığın yerdeki sanat çoğulisi merkezlik yığılış mezgilini kirdi. Yencin ayısının şigişin bazırdaki bir itizlikta çoğunluktaki köplügen yığılış üskünüsü verip gelip meşgulat kılıp atattı. Bütün yürüyüşlük üsküller ayrı iş tallaş iktidarını toplaştırgan bulup, şoklu yığış arlaşma madlarını tallaş, şoklunu yetküzüp bir işin bütün ceryanını bir kıtımdıla tamamlayın. Bütün ceryanda Adem küçü bilen İtizgi berip emgek kılış hacetsiz. Şoklu terikçisi Miao Zhong mundak dedi. Bu yıl men 700 mu yergi şoklu terdim. Nöbette 4 maşini yığı batıdı. Bu yıl 1 mu yerden 4500 yuan etrafı da payda algılı buludu. Maşini bilen yığı bilişten ünümü yakşı buldu. Yenci nayisi dağlık cungu sanat şoklusu yurtu bulup, yıllık şoklu işlep çıkırış miktarı 600 mu tonudun aşıbı. Şincan'daki mühim sanat şoklusu işlep çıkırış setiş bazı hesaplandı. Sanat şoklusu yığış hizmeti 9. ayının 30'larına devamlı işledi.

Sevimli küçük dostlar, anlavatkanınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir yuvasta anlatılavatkan Gülgünçüla programısı. Hem de ilim pen ögüneyli, ilim penge ehmiyet bireyli sahipimiz boyunca yazda tonlat kudun elip çıkan içimlik botulkısının sırtı da nemi üçün su tamçısı akıdu diyen temada toktulumuz. Yazda tonlat kudun muzlatılgan içimlikini algan vaxtımızda botulkının sırtı naite tezla lıkkıda su tamçılarına toludu. Sürtüp bulup uzak ötmeyle hudi içimlik oğurluqçı terligenge oxşaş yana su peyda boludu. Ameliyatta bu küçük su tamçileri botulkidin eqip çıkan emas belki havağı yoşurungan küçük şoqluqtın özgürüp çıkan. Etrapımızdaki körgili tutkulu bolmaydıgan havada entayin küçük su parları leylap yürüydü. Ular küçüklikidin köz bilen körgül bulmaydı. Hudi bir top körünme su zerek çaklarga oxşaydı. Yazda hava ısık, illik bulgaçka bu su zerekçakları naite tetikleşip havada erkin azadı leylap yürüydü. Temperatura kançıya yukarı bulsa havağı sığdığan su zerekçakları şünçe köp buludu. Bırak tonlat kuduki içimlik botulkisi intayın soğuk bulup yeni olgan vaqtta botulkinin temperaturası öy temperaturasının 10 metçe selisiye gradus tüven buludu. Bu hudde bir parça salgın temperatura tövaletiş sihirlik tahtısı oxşaydı. Xuşal uçuvatkan zerek çaklar muzdak soğuk botulki divarı urulgan haman tonlap mağdurdin ketip boşlukta leyli elmeydi. Ular bir-birge bir-birlap kucaklaşıp biz küreleydiğen küçük su tamçılarına aylanıp içimlik botulkisinin sırtığa emir çimir çaplaşıp kalıdı. Bu küçük su tamçılarının az köplükige havanın küçük sırı yoşurungan boludu. Yamğur yakkan külleri havanın bulup, işi de küçük su ziyerek çaklarına ait köp boludu. İçimlik botulkisindeki su tamçıları şarkırap tüyenge karap ağıdı. Eğer alahidi kurgak bulsa, hava uçuk külleri bulsa havadaki küçük su ziyerek çakları nahayta az bulup, botulkideki su tamçıları şalanlaşıp nahayta tezla yokap getidu. Turmuşta onunla oxşayış nurgun küçük hadisler var. Kışta gözeynek takap, sırttan ısık öyge kirgende linza bir dilla tumanlanıp ketidu. Yazda seherde ot çöplerinin yopurmağıdaki yumulak şebnem tamçileri ameliyatta soğuku yolukkanda özgürüp çıkan küçük su tamçılarıdır. Sevimli küçük dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Gülgünçüla programısı boyunca anlatış verdik. Tekim köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla ata ananlarının hemrahlıkı da Slushiting abonçıla terminalimizni çürsanla boludu. Programımızni yaqtırıp anlığınınla rahmet, diqtına davamlıq stansımızın anlatılış aldıda turgan başka programlarda bolsun.

ölçemleştirişki mecburlap, rayon halkagan neticini öz ara itiraf kılıştaki sallık məlumat tosalğısını tügüdüdü. Siyasette oxşaşla təkşürüş texnikisi da yenilik yaratışqa əhmiyyət berildi. Bu qitim yeniden tür turğuzuş ya ki, hazırki türlerini maslaştırıştan ibaret iki xil usul arqılıq 130'dan artıq yeni tür memleket boyunca bir tutaş haq eliş mundaricisi kirgizildi. Bunun içinde ösmü türüdeki azalani yetiştiriş, doğru sezgürlükini tekşürüş qatarlıq aldıngı qatardaki türler bulup ösmüge doğru işiltişke küç koşudu.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ten Sağlıklı Zor Baylık Programısı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqalıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana devamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz. Mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Stansımız xəbri. Şincanın 12-ci növətlik köçət gül giyah görgəzməsi dünü gün Qutubi nahiyəsi dövlət dərcilik köçət soğudu bazırda başlandı. Bu növətlik köçət gül giyah görgəzməsi 3 gün davamlaşıb, cəmi 40 görgəzmə oranı təsis qılınıb, 80 nəcə əla süpətlik köçət gül giyah sorti mərkəzlik görgəzmə qılınadı. Bu məzgildə yenə köçət eksport qilish, sırtqı çıxırış məxsus temalıq leksiyası, karxanalar məxsus meydan tonuşturuş faaliyet qatarlıq faaliyetlər ötküzülüdü. Memleketin her kaysı çaylarından gelgen sahe vekilleri, pen tetkikat oğruları, taşkı soğudu karxalları bir yerge cem bulup, köçetlerini ölçemleştirip yetiştiriş, çigara halkıgan soğuda pen texnika arqılıq kuş koşuş qatarlıq karalmalarını çördep, çonkur pikir almaştırıp, terakkiyat üstüde ortak ızdınıdı. Xıbi ölkisi Dingzhou şehri köçetçilik cemiyetinin muavın başlıqı Zhang Jiali mındaq dedi. Şimali Jungo rayonumuzda soğukka, kurgakçılıkka, şorgı çıdamlıq sortlarını yetiştirdik. Şinjan rayonu da östirişke naayt maskeludu. Bu ketimki köçet gül giyah görgezmesi de çoğunkur pikir almaştırış, kengişini ümit kılımız. Qutubi nahiyesi de növete bir kadar mükemmel köçet kasp zanciri şekillenip östiriş kölümü 50 min moğa, östirilgen ala süpetli köçet 230 milyon tüpki yetti. Nahiye boyunca kespi köçetlikten 173'i, kılıplaşkan kooperatiften 64'i, bağ orman kökertiş hem başka tipteki şirketten 41'i var. Köçetçilik şu cayını sort yetiştiriş, ulaş, çataş, optimobilge kaçılaş kadarlık nurgun iş oranı bilen təmillab 1500'den artıq kespi teknik hadimi ve 2000'e yakın dekannın yakın etrafda kırımını köpeyişige təsir görsüdüb türtkü boldı. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca Qutubi nahiyesi de 9 milyon 600 min tüp köçet setilip, bultır kışı mezgildikiden 42.8% eşip, 137 milyon yuan setiş sonması işe aşırıldı. Eksport setiş sonması 4 milyon yuan yakınlaştı. Qutubi nahiyesi köçet gül giyah kasp bağcı rayonu başkuruş komitetinin müdiri Lin Chang, növete köçetçilik endisi de Avlat yenilab derecesini östürüşünü işkaşırıp, köçet məhsulatlarını setiştin, məhsulat çıxırış, texnika, mülazimetini birleştiriş kişi bolğan özgürüşünü tamamlıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Soğudu işlerini kengişiş, texnika, tətqiqat ögünüş, işləb çıxırış, oqtuş, tətqiqat boyucu kelişim imzalaş, yepiq muhakimi qilişdən ibarət bir ponkit şəkildeki yürüşlük mülazimetimiz karxanalarının mayıs yetiştiriş, saqlaş, toşuş, tamojnidin ötküzüş, memleket sırtıda setiştin ibarət bütün ceryan sistemisini ravallaştırışıqı küş qoşup, texmi köp karxanını Otra Asiya kəng bazırda çonkuru yıldız tartış imkaniyetigi yıqıldı.
1: Stansımız xəbri. Növbette, Abdonum rayonunun her kaysi cahilirdeki şoğla lazı qatarlıq özgüce xüsadi ziraatla osul yeğiş pəslini kütüb aldı. Dekalla, hava uçuk vaxtını çın tutup, yeğiliş xizmetini qanat yaydırdı. Etizla, mol hosul şatlıqı çömdi. Bu mezgilde, dörbülce nakiyasetki 35.300 mo yerdeki pişkılındıgan şoğlala yeğiliş mezgilige kirdi. Dörbülce nakiyası şehir etrafı yesi, barlıq küre, işkinç kentinin ağalısı, Yanvencağının şoğlu etizla, yeğiliş maşilleri mokidek ölçüşüp məşğulat kılıp atattı. Qeyb qızıl şoğlula maşinde tasqap tallanğan ingin, yetküzüş tasmısta bevasta optimobilge kaçılını atattı. Yanvencağın muhbiri mındaq dedi. Maşinde yeğiliş, məşğulat ünümünü zor derecede östürüplü kalmay, yani yeğiliş cergiğen etki xoraşını ünümlük azaytdı. Bu yıl 700 mo yerde pişkılındıgan şoğlu deyirdim. Hazır bütün cergende maşin arqılıq yeğvelinip, vaqtdan küşine tecap kaldıq. Mobişi hosolunun 8 tonlu etrafıda buluşunu mülçerliduq. Setivili zakazını baldırlı imzalıduq. Setiş yoludun kılçı ğam kılmayımız. Yenge nahiyasetki 4700 mo yerdeki laza umum gözlük yeğveliş, aptapka siliş şükür pəlli məzgeliğe kirdi. Yenge nahiyası Yongning bazarı Maliyantan kentide uğurluk bolğan 100 mo buğdaylıq təbii aptapka siliş meydanına aylandı. Toq qızıl lazla qat-mıqat esilip, rətlik tızılgan bulup, küşlük lazı pürüqi şamalda aptapka siliş meydanı

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Cenubi Şincan'daki 100 yezi bazar penni umumlaştırış tarihi kuruluşunun umumizlik tamamının işki kiriştirilgenliği doğrusu da sözlep yerimiz. Hazırgıça Cenubi Şincan'daki 100 yezi bazar penni umumlaştırış tarihi kuruluşu umumizlik tamamlandı hem işki kiriştirildi. Bu Cenubi Şincan'daki yezi bazarlarının penni umumlaştırış iktidarını östürüş faaliyeti de baskıç karakterlik neticelerinin kolu keltürülgenlikten direk verip, Cenubi Şincan'daki asası katlam anması işki aldırdılar pen teknikini his kılalaydıgan maharet ögünelaydıgan imkan etki igi boldu. Bu 100 yezi bazar penni umumlaştırış tarihi Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti qatarlıq jaylağı jaylaşkan. Sarayda maşini adam hem türtkü buluş, VR his kılış, ilmi tecrübe qatarlıq körgezme türleri tesis kılıngan bulup, ciddi işlağı taqabıl turuş kutkozuş, yezi igilik teknikisi boyunca terbiyeleş, penni umumlaştırış boyunca kitap okuş qatarlıq faaliyetle daimlik kanat yaydırılırdı. Xotan vilayeti Keriye nayasının Moğalla bazarı, Lop nayasının Lop bazarı, Dongfanghun yeni kenti qatarlıq jaylardaki yezi bazar penni umumlaştırış sarayları da balıla maşini adamını yakın aralıqtı tezgillep karbon töt oksidi ilmi tecrübesige katnışıp haimlik ciddi kutkuzuş usulü qatarlıq emeli kolunulurduğun bilimlerini ögendi. Qashqar vilayeti Poskam nayasının İkisu yezisi de yezi bazarı penni umumlaştırış sarayları dərsxanını alma dərxi astığı yötkep, alma evrişke temi, kisellik, aşarat, zeynik haritisi, körgezme taqtisi təsis kılıp, pen teknikini etizlağı kırgızış paletini kanat yaydırıp, bağvallarını körüp düşüneleydiğen, ögüneleydiğen imkaniyetki iyi kıldı. Xotan vilayetinin Niyan nayası Ender yezisi de mutaxassislar kollektifi qo'g'in terish texnikasini qo'lma-qo'l o'rgatdi. Shu joydagi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Şincan'ın yeni bir növbetlik çarvıçılıkı dair 9 madde arkalık göç kalısı, göç koyu ve sütçülük kesbinin terakiyatını kolla salmakını zor aytadı kalıkını tanıştırımız. Atılım raylık halk hükümeti Bengunti'nin göç kalısı, göç koyu ve sütçülük kesbinin terakiyatını yanımı mukumlaştırıştı ki 9 türlük siyaset tedbirini tarkattı. Yeni bir növbetlik çarvıçılıkı dair 9 madde siyasetini icra kılış müddeti 2026 yılı 7 ayının 1. gününden 2030 yılı 6 ayının 30. günü geçe bulup 2024 yılı konu nuskıdaki alakadar siyasetle mask edemde bekar kılındı. Yeni siyasette göç kalısı, göç koyu, süt kalısını türge ayırıp nesil yetiştiriş ve bordaş yardım pulu tesis kılındı. Göç kalısı cihette süpetlik, nesillik buku toğuntulgan spırmısı bilen uruklandırılıp mozayları 3 aydın artık bekılsa her biri inekke 300 yen yardım pulu verildi. Göç kalısını çoğunkır bordap, Şincan'dan çıkardığın kölemleşken bakmıçılık emeli gevdilerge her bir kalı üçün 500 yenin yardım pulu verildi. Yakka ameli gavdilarga berilgan yillik yardım puli 10 million yendan eshib ketmaydi. Go'sh qo'ylarga farqliq yardım puli berish yo'lga qo'yilib, bir nili qo'zilaydigan sog'liqlarga 30 yen, ko'p qo'zilaydigan sog'liqlarga 60 yen yardım puli berildi. Iqtisodiy unumni oshirish maqsadida sun'iy uruqlantirib shalg'utlashtirilgan bo'lsa, har bir sog'liqqa 40 yen yardım puli berildi. Köp kozulaydıgan sağlık, ala süpetlik, nesillik koçkarlarını kırgızgen de nesil kırgızış yardım pulunu ıltımas kılıp alısı boludu. Çarvıçılık rayıllarda köp eytiş, dikkançılık rayıllarda bordaşını yolga koyup, şalgutlaştırıp, sütün ayrılganı kozunu setiş, kotanda bekip kölemleştirip bordaşını köp eytişki münasip yardım pulu veriludu. Koy göçü mesulatını aşırışta aldınkı onun içi kırgen bakmışlık çoğun nayyeleri, Koy göşi mahsulatını aşırışkı koşkan töhpüsü boyca en yukarı bolganda 10

0: ailesinde konak şehidin serik yemhaşek, mikro yemhaşek yasaydı Allah. Ya ki şahşumba zavca komuş katarlık adetin taşkırı otçu baylıkını içtip yemhaşek teyarlaydı Allah'a her tonlusuna 50 gündün yardım pulu verip. Yer menbelik yemhaşek baylıkının toluk paydalanıp bakmışlık tenlerkını tövbeletişini toluk canlandırdı. Pişiklaş derecesini östürüş, yardım veriş öyle salmakı zor aytılıdı. Süt mesulatları karıkalları pişlak, bovakla süt paraşoki katarlık işlep çıkırış linelerini yeniden kenaytip kursa, kala koy göşü pişiklaş karıkalları inçki ayrış, yeşil yeni saklaş, hoşumçu mesulatların yukarı kıymeti paydalanış teknikisini kırgızış, özgertiş. Pişik yemekliklerini tanışış mesulatlarını içişle şugullanan bolsa, yardım pulu ıltımas kılısı boludu. Yekke pişiklaş asası gevdesinin yıllık yardım pulu sonması 10 milyon yenge yetidi. Karhanala kesp zancırını uzartıp, dikkalla bilen birleşiş, dikkallanın yetekleş mekanizmini takamullaştırışı yeteklenildi. Pul muamili kapalıtı da yardım ösümlük karz, inavetlik karz, suğurtunu birleştirir siyasete yolu koyuldu. Bakmışlık, meydan, aileleri, kooperatif, pişiklaş karhallarının bir yıllık hem onunun yukarı işlep çıkırış ticaret karzı, maliye yardım ösümlük karzının behrmen boludu. Yakki bakmışlık, pişiklaş karhallarının asası gevdelik yardım pul ösümü 10 milyon yenden eşip etmeydi. Pul muamili aparatları çarıvçılık kespini pahalı kollaştırdı ki kesple katarığı kırgızıp, karızge halgançı çak koymayı, karızını kaytırıp almayı, karızını üzüp koymayı, tirik renilik karız, silos karızı da yenilik yartıp, renik hepilliki dairesini kenaydı. Çarıvçılıkı alakadar karızın süpetsizlik nispeti, aparatlarının yıllık nişanının 3% point. Bu 3% pointini mi öz içige alıdı? Muşunun içi de bolsa, nazarat kılış başkuruş boyca numur tutmaydı. Suğurtu sahası da mulazimetini serhillaştırıp, suğurtulaş aparatlarını canlıq tanşap, inekni emeli kımeti boyca suğurtulap, bordaş suğurtisi, nesillik çarvı suğurtisi, köp kozulaydıgan koy köpeytiş suğurtisi, baha suğurtisi katarlık özgüce soğudu suğurtisini yolgu koşku ilham berilip, suğurtu bilen karz beriş hem türtke buluş ilgiri sürülüdü. İgilinişçe siyaset yolu koyulgan mezgilde canlıq bahalıp əlalaştırış, Abdunum Rayının yürüyüşlük məbləq başkuruş təfsili qaydisi, uçurlaştırışı tayinip ıltımas kılıç tertipini addilaştırış, ünümlü nazarat kılıç başkuruşunu küçə etdiş, yöləş məbləğini dəl cayda əməliləştiriş, göşk halısının süpütünü östürüş, koy göşü məsulatını aşırış, sütçilik ünümünü aşırışını ilgir sürüp, dihkan çarıvçılarının kirimini mukum aşırışqa türtkü bolu diken.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızın anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış birimiz.
2: Güllünü batkan yıza kenetlerge nezer sahibimizde Abdunum Raylı Xalık Hükümeti Bengun Tıngı göç kalısı, göç koyu hem süt kespinin terakiyatını yeni mu mukumlaştırışkı dair 9 türlük siyaset tedbirini besip tarqatdı. Manas nahiyasının yerini havalilik başkuruş yeni endisi dehqanlarını yer terişte hatırcam kıldı hem kırımını aşırdı degen mezmunlarını dekhtanlağı sürümüz.
1: Kaltıs peyiş mahirleri sahipimizde ekologiye orman muhafizatçısı Yersin Nurum'nun kum denizde oyat değil yeltis tartıp, otçöp dal daraklarga emrah bulup bostallıkını koğduğalık hakkıdık iki ayın sözlep verimiz.
2: Yezi iyilikki yaza dehkallarga alakadar uçurla sahipimizde, korgas almısı bütün musabede yeni peti saklanıp, soğuk zencir saman toşuş arkalık sucuğa bivasta yetküzüldüğü kıtarlık uçurlan anlatımız.
1: Radyo anlıkçılar. Programımız Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Solution abonçlar terminalımız kıdemde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Toprak programmasını anlayışlarını karşıladığımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlayıcılarla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Toprak programımızı. Gülün vatkanı yazı kentlerine nazarı sahibimizin davranıştırmız. Manas Nayısının Beybuça Bazırı yezi iyilikide icdimailaşkan yerine havalik başkuruş endisi üstüde pahal izdinip, kesipleşken yezigilik karhanları bir tutaş ticaret kılış, ölçemleşken etis perviş arıqılık, tarqaq teyirikçilik kılış kıyın buluş meselesini ünlük hel kılıp, yezigilik işlep çıkış tenlerkini sicil tüvelletip, yezi iyilik maharet köp olsa artıklı kılmaydı digen tablişi, onu baştan ahır tirişip ögünüp, cepağı çıdap meşk kılışı haydekçilik kaldı. Küllerden ötüşü bilen o nahayt tezla remont kılış maharetini yitildir. Başkuruş koğdaş punktu da meyli motosiklet ya ki maşına başkın maşın üsküllerdik kajılı körülse o birinci vaqtta remont kılıp oğuşaydı.
2: Başkalarının nezirde qahırtan soğuk, tomuz, sıkı karmay çarlaş hizmeti zerkişlik hem japalıq bolsun mu? Lekin yersinin nezirde yıl boyu tağ, orman, ot, çöp, dal daraxtlarga hamroh bo'lib kelgan bepoyon tabiat uningga keng qo'rsaqlik va chidamchanlikni o'rgatdi. O'rmonlikdagi har bir o'tchib, har bir dal daraxt, har bir gulgiyoh, har bir qush, har bir qurt-qo'ng'iz, har bir hayvon tabiiy qug'dash rayonidagi tangdashsiz cho'l ekologiyasi manzarasini sizib chiqdi. Bu yerdagi jonliqlar o'tchiblarni yaxshi qo'g'diganlik kişiler yaşaştı tayındıgan güzel makamni qoğdap qalganlıq. Yersin muhafizat qılıvatqan təvəlik rayonda o xizmetdaşlar bilen tikken sök-sök köçdi sağlam özgən idi. Qum barxallarda quş gözdiş munari qat götürüp duraddi. Ormanlıq arısıga orlaştırılgan enfira qızıl nurluq foto aparat yavayi hayvanlarının hareket izini 24 saat xatirlaydi. Adamsız uçku ve egiz boşluk bulut süpsi arkalık közdüp ölçeş katarlık zamanvi üskünler işgi karıştırılıp en-envi adam küçü bilen çarlap koğdaşni ekli iktidarlık yukarı ünümlük kıldı.
1: Yıl boyu ormalıktı minip yürgeçke yerisin bir cüp ötkür közge iki boğuldu. O tebelikteki her bir çarlaş koğdaş liniyesini pişik biledi. Yavayı hayvanlar kaldırgan izlerge asasen boğa, ak boğuz böken, yavu çoşka katarlık her kıl yavayı hayvanlardan pahaliyetli rayonunu pergiteleydi. Yakında o hizmettaşlar bilen pişgırım ıskı karmayı çağrılaşına kanat yaydırıp, yarlangan bir boğunun yerde yetip örüt duralmaydıgan bulup kalgalıkını baykıdı. Şikeylen berip onu bezlep, vaktada kutkuzuş yerden berişine kanat yaydırdı.
2: Yerisin mundaktırı. Orman rayonida yarlangan yavayı hayvanlarını kutkuzuş taimliq iş. Muş yıllarda ekologiyanı qoğdaş salmıqının sıcıl zoraytılışıga ägişip, böre, yavu çoşka qatarlıq yavayı hayvanlarının payda buluş qetim sani körünerlik köpeydi. Bazı da çarvıcılık rayonlarına bösüp kirip kalıdı. Her qetim dehkancılıqının boş mezgeli de o hizmet taşlar bilen kenetki berip kanunu umumlaştırış teşvikatını kınat yaydırıp ekologiyanı qoğdaş ideyasını ammının kalbiye çoğunkur sındırdı.
1: Yersin mundaq dedi. Çarlaş qoğdaşta putkı tayiniş, orman muhabisat kılışta kalbki tayiniş gerek. Bu hizmetini yakış işleş üçün tabiyetini kızgın söyüş asas. Aldınki yıllarda o hizmet taşlar bilen komlaşış eğir bolgan yerge 3000 tüp sök-sök köçeti tikti. Köngü koyup baş kuruş, perviş kılış arkalık, bugün künde köçetler 1 metreden köperek egizlikte özdi. Yerisin külüp durup mundak dedi. Bu derekler hudiminin balangı okşaydı. Onların kündün künge üsü vatkalıkını görsem könlüm adetin taşkır hatırcam buludu. Boş vaktırda o özü yalgız ormanlık arısı da yürüp, del dereklerden üst ehvalını inçiklik bilen köz düşünü yakış gördü. Erkıl ot çöp del dereklerinin üç adetini ilgileydi. Okşaş bulmağın derek türlerinin üç ritmi erkıl bulup, borandın müdafiyelinip komlu turaklaştırış iktidarını özüge has alahilki ilgi.
2: Yerisin mundak dedi. Del derek bulgaçka tüprak hayati küçük doludu. Del derekler ömrede nurgun ısık soğukni baştın keçirudu. Onlarının çıdamçallıqı minin mengü ögünüşümge erziydu. O, çöl bayavanda yeltiz tartgan bu toğraq sök-sök qatarlıq dal daraqlardın qat'i davamlaştırışını ögünü valdi. Bu qaysar tez pükmez

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bivasta anlatıldığın ten sağlıklı zor baylık programısı.
2: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılırsıdın aboneciler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mezmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde, Devlet Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi, Gen Maulin Zukam Doğrusu İçiş Mezgülü'de Arak İçiş, Abdumumil Haydaş'tan çekilindik allıqını ilan kıldı degen haberler diktinlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini hemme aileki yetküzeyli sahibimizde, yağsız yemekliklerini yesimu, lekin kandaki yağ miktarı yukarı bulsa, mesele neden çıkan buludu degen mezmunu sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde, etken de uyganğanda ağzı açık bulup, til gezi sargıyıp geçse, bu kandak iş degen mezmun dekitinlerdi buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, əmdə deyik tınlar programımızın təpsili məzmunları da bolsın.